0: Borsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilge Su Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2020.

Bu kitap, endüstri mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, aynen müzikte olduğu gibi birçoğumuzun yaşamında oldukça önemli bir yer tutan moda sektöründe ve tanınmış markalarda yöneticilik görevlerinde bulunmuş Cem Mergen'in bir klasik müzik dinleyicisiyken nasıl yeni müziğe doğru evrildiğinin hikayesini anlatmaktadır. Kitabı yayına hazırlarken yapmış olduğum okumalar sonucunda yazarımızı profesyonel müzik dinleyicisi olarak tanımlamaya karar verdim. Başlangıçta tanıdığı melodileri bir araya toplamak amacıyla başladığı müzik dinleme yolculuğunda o kadar derinlere inmiş ki Spotify, SoundCloud ve YouTube gibi dijital müzik platformlarında sadece yeni müzik konusunda toplamda 14.680 eser, 3.910 saat ve 162 gün boyunca hiç tekrar etmeden dinlenebilecek dinleme listeleri oluşturmuş. Bununla da yetinmeyerek bu eserlerin bestecilerinin yaşamlarını, eserlerin bestelenme sürecini, hangi koşullar altında bestelendiğini ve eserin neyi anlattığını da merak ederek araştırmaya başlamış. Müzik dinlemeye duyduğu bu derin ilgi sonunda onu kitabın konusu olan Büyük Değişim'le birlikte klasik müzikten yeni müziğe getirmiş. Müzikteki değişimi sadece müzikle değil, dönemin filozofları, ressamları, bilim adamları, sanat ve felsefi akımlarıyla birlikte ele alıyor. Diyor ki, değişimden korkmayın, buna açık olun ve etrafınızı değiştirmeye, kendinizi değiştirerek başlayın. Kitap boyunca süren müzik yolculuğuna okurları da ortak edebilmek için, kitapta isim verdiği 300'den fazla örnek eser için birer QR kod veriyor. Aydınlatıcı ve pek de görülmemiş bu yöntemle birlikte, Cem Mergen'le yeni müzik yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Süleyman Tarman.

Her şeyde en güncelin peşindeyiz. Bilginin, haberin, ekonomi politiğin, ötesinde kültürün, toplumsallığın, girift ilişki biçimlerinin, dahası bunları şekillendiren teknolojilerin, bunlarca üretilen söylemlerin, kimliklerin. Tüm bunların yansıdığı güncel sanat üretimlerine gelince, dolaşımdaki pratiklerinin ister yeni medyaya koşut ya da disiplinler arasından besleniyor olsun, görsellikle sınırlı, mekan ve uzamda yer bulan örneklerine yönelirken, aynı farkındalık ve duyarlılığı duysal alanda nedense göstermeyiz. Hep bildiğimiz şarkıları, liseden beri sevdiğimiz müzikleri, genellikle de çeyiz sandığımızın naftalin kokan eskilerini arar, dinler dururuz. Bu kanıksanmış, kalıplaşmış ezberi bozmanın zamanı geldi de geçti bile. Tamam, hemen yeni müzik çok zor diyenler çıkacaktır. Ama bu sözde konfor alanından uzaklaşmadan başka dünyalara varmanın olanağı da yok. En azından kısıtlı. Başka gezegenlerin havasını solumak isteyen ama bunun için ilk adımı henüz atamayan, nereden başlayacağını tam bilemeyenler için aynı yollardan geçmiş, öbür kıyıya varmış, şimdi de cesareti olanları yanına davet eden, dahası yol haritasını paylaşan Cem Mergen'in kitabı ajandasını adına da taşıyor. Duvarlar yıkılınca. İllaki yıkılacak. Ardını görmek, daha geniş bir dünyanın sesini duymak isteyenlere. Hakkı Alper Maral.

Cem Mergen 1956 yılında Ankara'da doğdu. 1961-1971 yılları arasında Almanya'da yaşadığı dönemde özel bir hocadan keman dersleri aldı. 1971'de girdiği İstanbul Erkek Lisesi'nden 1974'te mezun oldu. Bu yıllarda 2 yıl boyunca lise orkestrasında çaldı. 1974'te Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne başladı. Lisansını 1979'da tamamladı ve 1982'de aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı. 1978-1985 arasında Boğaziçi Üniversitesi Korosu'nun farklı türlerde hazırladığı konserlerde bariton olarak yer aldı. Üniversite korosuna paralel olarak 1980'de yakın arkadaşlarıyla 8 kişilik bir topluluk kurarak Afrikalı-Amerikalı ilahileri üzerine konserler verdi. 1996-2000 arasında Ayaspaşa Madrigal Korosu'nda, 2000'den bu yana ise İstanbul Avrupa Korosu'nda söylemeye devam ediyor. Üniversite yıllarında sporda da aktif olan Mergen, basketbol, su topu, yüzme ve atletizm okul takımlarında görev aldı. Meslek yaşamına Alamsaç'ta planlama mühendisi olarak başladı. 1984 yılında Tiffany & Tomato'da yönetici pozisyonuyla moda perakendesi sektörüne geçti. Bunu izleyen dönemde 8 yıl boyunca Benetton Türkiye'de operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1999-2008 yılları arasında ev değişiminin ardından yeniden yapılandırılan Tiffany'de genel müdürlük görevini üstlendi. Kariyerinin son evresinde 2018'e kadar moda perakendesinde ürün planlama ve hedeflerle performans göstergeleriyle şirket yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık verdi. 2014'te masum bir merakla başlayan ve bu kitabın yazımına da zemin hazırlayan yoğun Batı sanat müziği araştırmalarını sürdürmektedir. Kendi ifadesiyle kitabın konusu olan yeni müziğe aşık oldu. Eren'le Kerem'in babası ve Emel'in eşidir.

Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilge Su Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili Bursan Klasik dinleyicileri merhaba. İnsanoğlu hayata bir ninniyle başlıyor. Dünyayı ve kelimeleri henüz bilmezken bir melodinin güvenli kollarına bırakıyoruz kendimizi. Sanki müziğin dilini konuşmadan önce öğreniyoruz, öyle değil mi? Peki büyürken ne oluyor? Çocukların korkularına, yalnızlıklarına ve öfkelerine ne kadar kulak verebiliyoruz? Son zamanlarda okullarda yaşanan şiddet olayları bu soruları önümüze acı bir şekilde getiriyor. Bir çocuğun şiddete yönelmesini tek bir nedene bağlayamayız elbette. Ama sormamız gerekir. Kendilerini ifade edebilecekleri, bir başkasının acısını hissedebilecekleri ne kadar güvenli alan açabiliyoruz onlara? Sanat, özellikle müzik, sadece bir uğraş mı yoksa insan kalabilmenin temel ihtiyacı mı? Bugün müzik masasında çocuklar ve ölüm üzerine düşüneceğiz. Bir ebeveynin kaybındaki derin yasını, ölümün şiire ve müziğe dönüşmesini dinleyeceğiz. Ama asıl sormamız gereken soru şu, çocukların sesini onlar aramızdayken duyabiliyor muyuz? Onların korkularına ve umutlarına bakabiliyor muyuz? Müzik belki her şeye tek başına cevap veremez ama bize dinlemeyi öğretebilir. Bir başkasının sesini, onu gerçekten duymayı öğretebilir. Evet, ilk eserimiz Franz Schubert'in Johann Wolfgang von Goethe'nin şiiri üzerine bestelediği Erlkönig başlıklı şarkısı. Şiirde 4 farklı karakter var. Anlatıcı, baba, çocuk ve peri kralı. Bir baba ile oğul arasındaki korku dolu diyalogda peri kralının çocuğunu kandırma çabalarını çocuktan dinliyoruz. Çocuk peri kralını ve kızlarını gördüğünü, seslerini duyduğunu ve ona zarar verdiğini söylerken baba ise bu korkuları sis, rüzgar ya da yaprak hışırtıları gibi doğa olaylarına yorarak oğlunu sakinleştirmeye çalışıyor. Şiirin son mısralarında baba atını büyük bir telaşla sürüyor ancak eve ulaştığında kollarındaki çocuğunun çoktan öldüğünü fark ediyor. Bariton Dietrich Fischer-Dieskau ve piyanist Gerald Moore'dan bir çocuğun anlaşılamayan korkularını anlatan Schubert'in Erlkönig başlıklı liedini dinleyelim.

Franz Schubert'in Erlkönig başlıklı liedini Dietrich Fischer-Dieskau ve Gerald Moore'dan dinledik. Ve bu şarkı da bizi şimdi başka bir soruyla baş başa bırakmadı mı? Birini bütün gücümüzle korumak istediğimiz halde ve onu koruyamadığımızda ne olur? Acı dev bir çığlıkla kendini duyurur. Bazen de insan kaybın ardından sessizleşir. Geriye bir görüntü, bir hatıra. Belki de artık geri gelmeyecek bir şeyin gölgesi kalır. Maurice Ravel'in Pavane pour un infant défunt başlıklı eseri adında ölmüş bir prensesi anıyor. Ancak bestecinin hayalinde eski zamanlardan kalma bir prensesin ağırbaşlı törensel pavan dansı var. Yine de bu müziği dinlerken geçmişte kalmış bir dünyanın ve artık erişemediğimiz bir güzelliğin hüznünü duymak mümkün. Cleveland Orkestrası'nı Fransız besteci ve orkestra şefi Pierre Boulez yönetiyor. Maurice Ravel'in ölmüş bir prenses için pavanını dinleyelim.

Bir kaybın ardından insan hatıralara tutunur, öyle değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Çoğu zamanda söyleyecek bir söz bulamaz. İşte o noktada da dua başlar. Her şeyi açıklayan, acıyı ortadan kaldıran bir cevap olarak değil, insanın kendi çaresizliğinin içinden uzattığı bir el olarak. Gabriel Fauré'nin odak noktası ebedi huzur ve teselli olan Requiem'inden Pii Jesu, bu yalın yakarışın bir karşılığıdır. Latince olan sözleri İsa'dan merhamet ve huzur diler. Fauré'nin müziğinde ölüm dediğimizde bir dehşet değil, dinginlik arayan bir ses duyarız. Soprano Agnès Melon ve Philippe Hervége yönetimindeki yorumla Fauré'nin Pii Jesu'sunu dinleyelim birlikte.

Dua biter ama insanın içinde kalan duygu hemen sessizliğe karışmaz. Bazen sözcüklerin taşıyamadığı bir ağırlık kendisine başka bir ifade yolu arar. Söylenemeyenler, dile getirilemeyenler insanın içinde birikir ve belki de müzik tam da bu noktada konuşmaya başlar. Gabriel Fauré'nin Requiem'inden dinlediğimiz Pi Jesu bölümü bir merhamet ve huzur dileğiydi. Ölümün karşısında yükselen bu yalın dua, acıyı açıklamaya ya da ona bir anlam vermeye çalışmıyordu. Yalnızca insanın kırılganlığı içinde bir teselli arayışını dile getiriyordu. Şimdi yine Fauré'nin müziğindeyiz. Ancak bu kez sesini bir insanın değil, bir çalgının duyurmasını istedim. Elegy'yi dinleyeceğiz. Adı Fransızca'da da aynı anlamı taşıyor. Bir ağıt, bir kaybın ardından duyulan yasın müzikteki ifadesi. Fauré bu eseri 1880 yılında bir viyonsel ve piyano sonatının yavaş bölümü olarak bestelemeye başlıyor. Ancak tasarladığı sonatı tamamlayamıyor. Bu bölümde kendi başına bir eser olarak yaşamına devam ediyor repertuarımızda. Elegy 1883'te yayımlanıyor ve aynı yıl Paris'teki Société Nationale de Musique konserinde eserin ithaf edildiği viyonselci Jules Loeb tarafından piyanoda da bestecinin kendisinin eşliğinde seslendiriliyor. Besteci tarafından yapılmış bir orkestra düzenlemesi de var. Do minör tonundaki Elegy 3 bölümlü bir yapı üzerine kurulu sevgili dinleyicilerimiz. Başlangıçtaki ağıt havası daha hareketli ve tutkulu bir orta bölümle bir tezat oluşturuyor. Ardından ilk bölüm geri dönüyor. Bu dönüş yalnızca bir temanın yeniden duyulması değil, sanki insanın uzaklaşmaya çalıştığı acıyla yeniden karşılaşması gibi. Fauré'nin müziğinde beni etkileyen şeylerden biri de bu. Duyguyu yalnızca bir melodiyle anlatmakla kalmıyor. Onu zaman içinde değiştiriyor. Yasın da kendine göre bir zamanı var. Bazen sessizce içimize çekiliyoruz. Bazen acı bütün gücüyle geri dönüyor. Bazen bir an için teselli buluyoruz. Sonra kaybın gerçekliğiyle yeniden yüzleşiyoruz. Evet, violonselin insansı tınısı burada sanki söylenemeyen bir cümleyi dile getiriyor. Çocuk ve ölüm üzerine düşündüğümüz bu programda Elegy'yi yalnızca bir kaybın ardından duyulan keder olarak değil, sevginin yokluk karşısında varlığını sürdürme biçimi olarak da dinleyebiliriz. Çünkü geride kalan acının içinde bir zamanlar kurulmuş bağın, paylaşılmış hayatın ve unutulmayan bir sesin izi vardır. Efsane viyonselci Jacqueline Dupré ve piyanist Gerald Moore'dan Gabriel Fauré'nin elejisini dinleyelim.

Bugün Schubert'te ölümden korkan bir çocuğu, Ravel'de uzaklaşmış bir hatırayı, Forede de bir duayı, ardından ağıtı dinledik. Şimdi bütün bu yollar bir anne babanın kaybına, o tarif edilemeyeceğini tahmin ettiğim duyguya çıkardı beni. Avusturyalı besteci Gustav Mahler, Alman şair Friedrich Rückert'in çocuklarının ölümünün ardından yazdığı 400'den fazla şiir arasından seçtiği 5 şiir üzerine Kinder Toten Lieder'i besteliyor. Trajik bir şekilde bu eserleri besteledikten birkaç yıl sonra 1907 yılında Mahler de kendi kızı Maria'yı henüz 5 yaşındayken kızıl hastalığından kaybediyor. Bu erken ölüm bu eserlerle bestecinin hayatı arasında son derece sarsıcı bir bağ kuruyor. Daha sonra bestelediği 9. senfonisi ve Das Lied von der Erde eserlerinde de aynı ölüm temalarını kullanıyor. Tabii ki herhangi bir müzik bir ebeveynin yaşadığı acıyı tek bir duyguya indirgeyemez. Kederin yanında hatıra, kabulleniş çabalarının yanında yeniden sızlayan yaralar vardır ve daha kim bilir niceleri. Evet, mezzo-soprano Janet Baker, Sir John Barbarolli yönetimindeki Halle Orkestra eşliğinde Mahler'in Kinder Toten Lieder'ini seslendiriyor. Dinleyelim. Tabii ki herhangi bir müzik bir ebeveynin yaşadığı acıyı tek bir duyguya indirgeyemez. Kederin yanında hatıra, kabulleniş çabalarının yanında yeniden sızlayan yaralar vardır ve daha kim bilir niceleri. Evet, mezzo-soprano Janet Baker, Sir John Barbarolli yönetimindeki Halle Orkestra eşliğinde Mahler'in Kinder Toten Lieder.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın son eseriydi Mahler'in Kinder Toten Lieder başlıklı eseri. Alman şair Friedrich Rückert'in 5 şiiri üzerine bestelenen bu derin müzik eminim ki pek çoğumuzun yaralarına dokundu. Biraz buruk bir konuydu biliyorum ama çok da gerçek bir konu. Çocukluğun kırılganlığı ve geride kalanların derin sessizliği. Özellikle henüz kendileri de çocukken suça sürüklenenlerin sorumluluklarını alabileceğimiz, herhangi bir zarar oluşmadan onları duyabileceğimiz günlerin gelmesini diliyorum. Onları görebildiğimiz, hayatlarına yakından bakabildiğimiz ama sınırlarımızı da aşmadığımız günler gelsin. Hiçbir şeye bilerek zarar vermediklerinden emin olduğumuz günler. Ben Serla Balkarlı. Bir sonraki müzik masasında buluşana kadar hepinize en derin saygılarımı sunarken müziksiz ve Bursan klasiksiz kalmamanızı diliyorum. Hoşça kalın.
1: Müzik Masası Serla Balkarlı hazırladı ve sundu.

İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

İnsanın yaratıcı ruhu en ilkel topluluklardan bu yana içinde yaşadığı toplumun aynası olmuştur. O toplumun korkularını, arzularını ve umutlarını bazen bir mağara duvarına çizdiği figürlerle, bazen bir ritüel dansla, bazen de bir dizeyle ifade etmiştir. Ancak bu ifade özgürlüğü, gücün tek elde toplandığı, sorgulamanın ve eleştirinin yasak olduğu rejimlerde, yani diktatörlük ve baskı ortamlarında temelden sarsılmıştır. Bu dönemlerde sanatçı sadece estetik kaygılarla değil, aynı zamanda hayatta kalma ve varoluş mücadelesiyle de karşı karşıya kalır. Sanatçı bu baskı ve terör ikliminde ya iktidara boyun eğerek onun propagandasını yapan bir araca dönüşür, ya da varoluşunu tehlikeye atma pahasına direnişin ve sessiz bir çığlığın sembolü haline gelir. Bugün 20. yüzyılın en çalkantılı sahnelerinden biri olan Sovyetler Birliği'nin müzik dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Baskı, ideoloji ve hayatta kalma mücadelesi arasında şekillenen bir sanat dünyası. Sahnede bu zorlu dönemin iki büyük bestecisi var, Dmitri Shostakovich ve Dmitri Kabalevski. İki Dmitri, iki farklı yol, iki farklı kader.

1930'ların Sovyetler Birliği'ndeyiz. Bir tarafta mutlak gücün sahibi Joseph Stalin, diğer tarafta ise hayatın her alanına sızan ve sanatı bile tek bir kalıba sokmaya çalışan bir ideoloji, sosyalist gerçekçilik. Bu ideolojiye göre sanat yalnızca halka hizmet etmeli, umut dolu, anlaşılır olmalı ve devrimin ruhunu yüceltmeliydi. Soyut, bireysel ve karmaşık olan her ifade biçimi, batılı yozlaşma olarak damgalanıyordu. Artık her nota, her kelime titizlikle ideolojik bir terazide tartılıyordu. Müzik de bu baskıdan nasibini aldı elbette. Bir besteci için biçimcilik suçlaması, yalnızca bir estetik eleştiri olmanın ötesinde bir ölüm kalım meselesi haline gelmişti. Besteciler kaleme aldıkları her melodide, acaba bu satırda hayatımı mı riske atıyorum sorusuyla yaşar olmuşlardı. Besteciler Birliği ise Komünist Parti'nin adeta bir uzvu gibi çalışıyor, ödüllerden cezalara, kariyerlerden itibar kayıplarına kadar her şeyi merkezden kontrol ediyordu. Sanat artık özgür bir yaratma alanı değil, acımasız bir hayatta kalma arenasına dönüşmüştü.

Bu baskı ortamında iki farklı karakter ve iki farklı kariyer yolu ortaya çıktı. İlk olarak modern klasik müziğin en büyük dehalarından biri olarak anılan Dmitri Shostakovich. Dışarıdan bakıldığında kırılgan, utangaç ve sinirli bir adam. Ancak müziğinin derinliklerinde bir deha, bir isyan ve tarifsiz bir ıstırap gizli. Genç yaşta parlayan bu yetenek bir dönem ülkesinin gururuydu. Ancak ne yazık ki bu gurur onu rejimin hışmından korumaya yetmedi. İkinci figür Dmitri Kabalevski. O da yetenekli bir besteci. Shostakovich'in aksine daha geleneksel ve melodik bir dil kullanıyor. Fakat en önemlisi Kabalevski sistemin ta kendisi. Partinin güvenilir bir üyesi, Besteciler Birliği'nin yöneticilerinden biri ve devlet nişanlarıyla onurlandırılan bir isim.

1904-1987 yılları arasında yaşayan Dmitri Kabalevski ve 1906-1975 yılları arasında yaşayan Dmitri Shostakovich benzer sosyal ve politik koşullarda yetişip eser verdiler. Shostakovich karmaşık, duygusal derinliği yüksek, zaman zaman modernist ve hatta atonel öğeler taşıyan eserler besteledi. Müziği ikiliklerle doluydu. Sosyalist kabul edilen eserlerinin ardında bile hep gizli bir direniş vardı. Kabalevski ise Moskova Konservatuvarı'nda hocalık yaptı ve rejime sadık, halktan kopmayan besteleriyle Sovyetler tarafından desteklendi. Onun müziği modernist karmaşıklıktan uzak, açık, yalın ve melodik bir yapıdaydı.

0: Dmitri Kabalevski'nin Opus 23 Sol Minör 2. Piyano Konçertosu'ndan 2. bölümü dinledik. Mikael Korstig'e Alun Francis yönetimindeki Kuzey Almanya Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Shostakovich ve Kabalevski'nin yolları her ikisi de Moskova Konservatuvarı'nda eğitim görürken kesişti. Nikolay Miyaskovski'nin kompozisyon sınıfında tanıştılar ve aralarında derin bir dostluk başladı. Ama sanatla siyasetin karmaşık ilişkisi Sovyetler Birliği'ndeki bu baskıcı dönemde dostluklarını sanayacaktı. Shostakovich'in 1934'te premieri yapılan Mitenskli Lady Macbeth operası hem Sovyet müzik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri hem de dostluklarının adeta turnusol kağıdı gibiydi. Nikolay Leskov'un 1865 tarihli kısa romanından uyarlanan eser, premierden itibaren ülke içinde büyük bir başarı yakaladı. Hikaye, Rus taşrasında yaşayan Katarina İzmailova'nın mutsuz evliliği ve boğucu ortamda duyduğu yalnızlıkla başlıyor, sevgi ve özgürlük arayışıyla genç işçi Sergey ile tutkulu bir ilişkiye sürüklenişiyle düğümleniyordu. Bu yasak aşk sonunda cinayetlere yol açan trajik bir zincire dönüşüyordu. Shostakovich eserinde Katarina'yı sadece günahkar bir kadın olarak değil, kendi hayatını kurmak isteyen ama içinde bulunduğu boğucu düzen yüzünden çıkışsız kalan biri olarak resmetti. Müzik hem büyük bir tutku hem de sert bir ironiyle doluydu. Kimi yerde coşkulu aşk sahneleri, kimi yerde ise karanlık ve neredeyse grotesk bir hava vardı. Böylece Shostakovich sıradan bir suç hikayesini özgürlük arayışının ve baskının dramına dönüştürmüştü. Rus halkı tarafından çok sevilen bu eser, 2 yıl aralıksız süren turnelerle tüm ülkeyi gezdi. Ta ki 1936'da Stalin eseri izleyinceye dek. Shostakovich'in yalın gerçekçiliğini, kadını merkeze koyan güçlü anlatımını ve toplum düzeniyle dalga geçen tonunu uygunsuz bulan Stalin, adeta dehşete kapılmış bir şekilde Bolşoy Tiyatrosu'nu terk ettiğinde henüz son perde bile bitmemişti. 2 gün sonra Stalin'in bizzat onayladığına şüphe olmayan Müzik Yerine Karmaşa başlıklı imzasız bir makale Pravda gazetesinde yayınlandı. Bu yazı Shostakovich'i açıkça hedef alıyor, müziğini biçimci ve halk düşmanı olarak damgalıyordu. Bu trajik dönüm noktasını daha iyi anlamak için Mitenskli Lady Macbeth'in 3. perdesinden sarhoş köylünün cesedi bulması sahnesini dinleyelim şimdi. Bu sahnede Katarina'nın zehirlediği kayınpederinin cesedi sarhoş bir köylü tarafından bulunuyor. Shostakovich bu trajikomik sahne için inanılmaz derecede kışkırtıcı bir müzik yazmış. Müzik, köylünün kekeleyen, şaşkın ve korkak halini yansıtırken aynı zamanda olayın grotesk ve absürt doğasını da gözler önüne seriyor.
1: Black Petroika, Regina, Fatah, Regina, Sidana Gotsa.

Şostakoviç'in Mitenskli Lady Macbeth operasının 3. perdesinden Sarhoş Köylünün Cesedi Bulması sahnesini Mstislav Rostropovic yönetiminde 1979 yılında yapılan bir kayıttan dinledik. Müzik Yerine Karmaşa başlıklı Pravda makalesi, Şostakoviç'in özgür yaratıcılığına indirilen ölümcül bir darbeydi. Makaleden hemen sonra başlayan sansür ve baskı kampanyasında Şostakoviç'i eleştirenlerden biri eski sınıf arkadaşı ve dostu Dmitri Kabalevski'ydi. Kabalevski, rejimin bir parçası olarak üzerine düşeni yapıyordu. Eleştirileri Şostakoviç'in müziğine yönelik doğrudan bir saldırıdan çok dostane bir uyarı niteliğindeydi. Kabalevski'nin bu tavrı makbul vatandaş olmayı tercih ettiğinin açık bir göstergesiydi. Bu olayın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra 1956'da Mitenskli Lady Macbeth operasının yeniden sahnelenmesi için kurulan komitenin başında yine Kabalevski vardı. Stalin'in ölümünün ardından baskının yavaş yavaş azaldığını gören Şostakoviç, operanın yeniden sahneleneceğini umut ediyordu. Ancak Kabalevski başkanlığındaki komite eseri bir kez daha gayri Sovyet ve ahlaksız bularak yasaklı kalmasına karar verdi. Şostakoviç'in oğlu Maksim'in anlatımlarına göre bu toplantıda Kabalevski alaycı bir şekilde Şostakoviç'e dönerek "Ama Mitya, bu ne acele? Operan için zaman henüz gelmedi," demişti. Bu olay, Kabalevski'nin rejime olan sadakatinin ve Şostakoviç'e yaşattığı hayal kırıklığının en somut kanıtlarından biriydi. Şostakoviç'in bu baskıya karşı duruşunu en iyi şu sözleri özetler: "İki elimi de kesseler, kalemi dişlerimle tutup yine müzik bestelemeye devam edeceğim." Çünkü Şostakoviç, ideolojisiz müzik olamayacağını biliyordu. 20 Aralık 1931'de New York Times'de yayımlanan bir söyleşide şunları dile getirmişti: "Eski besteciler farkında olsalar da olmasalar da bir politik görüşü savunuyorlardı. Çoğu elbette egemen sınıfın iktidarını pekiştiriyordu. Yalnızca Beethoven devrimci hareketin öncüsüydü. Mektuplarını okursanız halka yeni fikirler vermek ve onları efendilerine karşı ayağa kalkmaya teşvik etmek istediğini ne kadar sık yazdığını göreceksiniz." Dmitri Kabalevski, baskıcı Sovyet rejiminin bir parçası olsa da Rus müziğine ve özellikle de müzik eğitimine yaptığı katkılar nedeniyle önemli bir figürdür. En değerli mirası çocuklar ve gençler için bestelediği eserlerdir. Bu çalışmaları Sovyetlerde milyonlarca öğrencinin müzikle erken yaşta tanışmasını sağlamıştır. Müziği herkesin günlük yaşamının bir parçası haline getirmeyi amaçlayan Kabalevski bu yönüyle büyük değer taşır. Pedagojik eserleri ve müzik eğitimi üzerine yazıları rejimin ideolojik gölgesini aşarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Elbette Dimitri Kabalevski sadece pedagojik eserler bestelememişti. Örneğin Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 9 Ekim sezon açılış konser programında yer alan Kola Bronyon Operası gibi sahne eserleri, konçertolar ve oda müziği eserleri yazmıştı. Kabalevski, Kola Bronyon Operası'nı Shostakovich'in Mitenskli Lady Macbeth'inin sansürlenmesinden sadece bir yıl sonra 1937'de tamamlamıştı. Opera, Romain Rolland'ın aynı adlı romanı üzerine bestelenmişti. Romanın merkezinde 17. yüzyıl Fransa'sında yaşayan Kola Bronyon adında bir marangoz vardır. Kola, sıradan bir zanaatkar olmaktan çok ötededir. O, hastalık, savaş, feodal baskı ve kişisel kayıplar gibi tüm zorluklara rağmen yaşama sevincini bir an bile yitirmeyen, nüktedan, bilge, biraz isyankar ve son derece özgür ruhlu bir karakterdir. Hayatı tüm renkleriyle kucaklar, iyi bir şaraptan, güzel bir yemekten, sanattan ve aşktan keyif alır. Romanın Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından yazılmış olması tesadüf değildir. Yazar, savaşın getirdiği yıkım ve karamsarlığa karşı bu karakterle insanlığa bir umut ve direnç manifestosu sunmuştur. Romain Rolland'ın bu hayat dolu karakterinin Kabalevski'nin dikkatini çekmesinin en büyük nedeni de Sovyetlerin sosyalist gerçekçilik doktrinine benzer şekilde uygun olmasıdır. Bu doktrine göre sanat iyimser olmalı, kahramanca bir ruh taşımalı, halk tarafından kolayca anlaşılır olmalı ve Sovyet ideallerini yansıtmalıdır. Kabalevski, Roland'ın özgür ruhlu karakterini sistemle uyumlu bir halk kahramanına dönüştürdüğü bir opera bestelemişti. Zaman içinde operayı gölgede bırakarak konser salonlarının vazgeçilmez eserleri arasına giren uvertürüyle ikinci bölüm devam ediyor.

Dmitri Kabalevski'nin Kola Bronyon Uvertürünü Vasili Sinesk yönetimindeki BBC Filarmoni seslendirdi. Makbul vatandaş Kabalevski, Kola Bronyon operasını bestelerken, sansürle boğuşan Shostakovich, kelimelerle ifade edilmesi imkansız olan gerçeği müzikle anlatmaya karar vermişti. Çözümü 5. senfonide buldu. Eserin alt başlığına bir Sovyet sanatçının haklı eleştirilere yanıtı yazdırmıştı. Senfoni dışarıdan bakıldığında iyimser ve kahramanlık ruhuyla doluydu. Özellikle finali adeta sosyalist gerçekçiliğin tüm isteklerini karşılıyordu. Coşkulu, parlak ve zafer havasında bir müzikti. Marş ritimleri ve yükselen melodiler dinleyiciyi bir kutlamaya davet ediyordu. Bu nedenle Sovyet yönetimi 5. senfoniyi Shostakovich'in parti çizgisine dönüşü olarak yorumladı ve besteciyi yeniden onore etti. Ancak kimi hassas kulaklar için o finalin ardında sahte bir neşe yattığı aşikardı. Shostakovich içindeki isyanı müziğin katmanlarına öyle bir gizlemişti ki bir eleştirmenin ünlü ifadesiyle bu müzik zafer değil zafer taklidiydi. Final hem resmi anlatıya uyum sağlıyor hem de satır aralarında baskı altında yaşamanın ironisini duyuruyordu. İşte bu, Shostakovich'in dahice yarattığı bir hayatta kalma stratejisiydi.

Şostakoviç'in 5. senfonisinden son bölümü dinledik. Maris Jansons yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Kabalevski ve Şostakoviç'in hayat hikayeleri, bir sanatçının totaliter bir rejim altında hayatta kalmasının iki farklı yolunu gözler önüne seriyor. Kabalevski, sisteme entegre olmayı ve onun dilini konuşmayı seçerken, Şostakoviç, sistemi eleştirel bir şekilde yorumlayarak ve gizli bir direnişle ayakta kalmayı başarmıştı. Bu program üzerinde çalıştığım günlerde bilim kurgu ustası Ursula K. Le Guin'in ikircikli ütopya olarak tanımladığı Mülksüzler romanını okuyordum. Romanda adı geçen ana resli besteci Salas'ı Şostakoviç'e benzettim. Mülksüzler, iki zıt gezegen olan Uras ve Anares'in hikayesini anlatır. Politik bir bilim kurgu eseridir ve farklı toplumsal sistemleri karşılaştırır. Mükemmel bir düzenin gerçekten mümkün olup olmadığını sorgular. Uras, bol ve verimli topraklara sahip, kapitalist ve hiyerarşik bir sistemin hüküm kurduğu gezegendir. Burada mülkiyet ve sınıflar vardır. Ancak bu bolluk ve düzenin arkasında eşitsizlik ve toplumsal baskı yatar. Anares, Uras'tan yıllar önce ayrılan odocu anarşistlerin kurduğu çorak bir gezegendir. Mülkiyet, devlet ve resmi bir hükümet yoktur. İnsanlar dayanışma ve işbirliği içinde yaşar. Ancak bu özgürlük aynı zamanda kıtlık ve zorlu yaşam koşullarını da beraberinde getirir. Romanın ana kahramanı Anares'te yaşayan dahi bir fizikçi olan Shevek'tir. Shevek, kendi gezegenindeki kolektif sistemin getirdiği bazı kısıtlamalardan bunalır. Özellikle bilimsel çalışmalarını özgürce paylaşmakta zorlanır. Bu nedenle Uras'a giderek iki gezegen arasındaki duvarı yıkan ilk kişi olur. Shevek'in bu yolculuğu her iki dünyanın da zayıf ve güçlü yönlerini gözler önüne serer. Uras'ta bolluk ve teknoloji varken bireysel özgürlüğün kısıtlandığı ve eşitsizliğin hüküm sürdüğünü görür. Anares'te ise tam tersine özgürlük ve eşitlik vardır ama yaşam koşulları çok zordur. Anaresli besteci Salas da geleneksel müzik öğretisi ve yöntemleri dışında besteler yaptığı için dikkate alınmamaktadır. Organik üsluba uygun olmayan besteleri kayıt altına bile alınmaz. Topluma yayılmasına izin verilmez. Müzik sendikası üyeleri benim bestelerimi sevmiyorlar. Konservatuvarda öğrendiğim gibi beste yapmıyorum. İşlevsiz müzik yapıyorum. Koro eserleri yazmamı istiyorlar. Koro eserlerinden nefret ederim. Sesur'un yazdıkları gibi geniş armonili parçalar istiyorlar. Sesur'un müziğinden nefret ederim. Bir oda müziği parçası yazıyorum. Eş zamanlılık ilkesi adını vermeyi düşündüm. 5 enstrümanın her biri bağımsız, döngüsel bir temayı çalıyorlar. Melodik nedensellik yok. İleri doğru giden süreç tümüyle parçaların ilişkilerinden oluşuyor. Harika bir armoni çıkıyor. Ama duymuyorlar. Duymayacaklar. Duyamazlar. Salas bu duruma tepki olarak kendini vasıfsız iş gücü olarak kaydettirir ve kanal kazma görevi alır. Baskı karşısında üçüncü bir yolu seçmiştir. Kendi dünyasına kapanmış ve yaratıcılığını paylaşmaktan vazgeçmiştir. Sevgili dinleyenler, bugün üzerine hasbihal ettiğimiz konu sadece müziğin ve müzisyenlerin dünyasına ait bir mesele değil elbette. Hepimizin hayatında bir noktada karşı karşıya kaldığı bir ikilem. Baskıya boyun eğmek mi, yoksa kendi doğrularını savunmak mı? Aynı okuldan, aynı sınıftan çıkan iki Dimitri, iki farklı seçim yapmıştı. Kabalevski, makbul vatandaş olarak eserlerinde dönemin ruhunu ve partinin isteklerini yansıtmıştı. Şostakoviç ise tarihin en karanlık zamanlarından birinde bir sanatçının çektiği acıyı, korkuyu ve aynı zamanda yaratıcılığın sarsılmaz direncini ifade etmeyi seçti. Kabalevski'nin uzlaşmacı tavrı ona şan, şöhret ve güvenlik getirdi. Şostakoviç'in direnişi ise onu tehlikenin ve yalnızlığın eşiğine

baskıyla ve engellemeyle karşı karşıya olduğumuzda tercih edeceğimiz ilk yol, kişisel inançlarımızdan, vicdanımızdan ve dürüstlüğümüzden ödün vermemeyi gerektirir. Baskıya rağmen kendi sanatını, kendi sesini korumayı seçmek cesaret ister. Çünkü sonuçları belirsizdir. Dışlanma, tehlike ve yalnızlık getirebilir. İkinci yol, güvenli olan yoldur. Bu yol, otoriteye uyum sağlayarak onun sunduğu imkanlardan ve korumadan faydalanmaktır. Mevcut düzenin sınırları içinde kalıp kariyerini ve yaşamını garanti altına almaktır. Bu yol daha az risklidir. Ancak kendi yaratıcılığınızın bir kısmından vazgeçmeyi veya en azından onu sansürlemeyi gerektirebilir. Her iki yolunda kendine göre haklı gerekçeleri vardır. Kimileri için hayatta kalmak ve ailesini korumak en büyük önceliktir. Kimileri içinse kişisel bütünlüğü ve özgürlüğünü korumak her türlü bedeli ödemeye değerdir. Bu sadece sanatçıların değil, tüm insanların yaşam boyu karşı karşıya kaldığı evrensel bir ikilem, dediğim gibi. Hele ki bugünlerde. Peki, siz hangisini tercih ediyorsunuz?

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasik Cuma Rapsodisi. Borusan Klasik'te dünya başlıyor.

Herkese merhaba, Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün sonbaharı artık iliklerimize kadar hissettiğimiz bu günlerde biraz melankolik, biraz masalsı aslında iç dünyamıza eşlik edeceğini düşündüğüm eserlerden oluşan bir liste hazırladım. Sonbaharı beraber karşılayalım istedim aslında. Açılışımızı Thomas Enko'nun Mozart Paradox albümünden La Major Piyano Sonatı'nın düzenlemesiyle yapıyoruz. Hoş geldiniz.

John Batiste'in Beethoven Blues albümünden Frehley's Reverie isimli eseri dinledik. Şimdi biraz romantik dönem tınıları ve neoklasik müziğin birleşiminden oluşan bir düzenleme dinleyeceğiz. Everything Everywhere All at Once. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ettiğim bir film ve bu filmin albümünden Debussy'nin eşsiz eseri ve Sun Lux'ın sınırlara meydan okuyan yorumu. Claire de Lune.

Borusan Klasik'te Uyanlıyor programındayız. Barok dönem yepyeni bir solukla misafirimiz oldu. Bach The Cello Suites Recomposed by Peter Gregson albümünden sol majör bir numaralı suite'in saraband bölümü aramızdaydı. Günümüze şimdi hızlı bir geri dönüş yapıyoruz ve Christopher Tin'i misafirimiz ediyoruz. The Lost Birds albümünden Flocks A Mile Wide ve Wild Swans.

Apollo 5 or Radiant Dawn albümünden Fraser Wilson'ın Wishes isimli eserini seslendirdi. İnsan sesi aramızdaydı. Şimdi epik bir düzende geri dönecek. Ramin Djawadi yolunu beklediğimiz kış rüzgarlarını bize getirecek. Taht Oyunları 6. sezon dizi müzikleri albümünden The Winds of Winter.

O da Yaylo'nun Dark Night, Luminous Night kısacalarından Dark Night of the Soul isimli eseriyle kapanışımızı yaptık bugün. Uyan Neo'da sonbahar günlerine uyandığımız bir yayınla sizlerle birlikteydik. Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, bugün bir saat boyunca bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayrımoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

0: Ayın Albümü.
1: Lien Esikle, Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano teknisyeni Francesco Tufano. Editör ve ses mühendisi Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinier. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım, Marco Antonetti. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi, Ağustos 2026.

Bu albüm, biçimin, düşüncenin ve yaşamın kendisinin sürekliliği üzerine bir tefekkür olarak César Franck ve öğrencisi Vincent Dandy'nin violonsel sonatlarını bir araya getiriyor. Franck, döngüsel biçime romantik ruhun anlatım derinliğini katarak yineleyen temaların bütüncül ve lirik bir anlatı oluşturmasını sağladı. Onun müziğinde geri dönüş bir aydınlanmaya dönüşür. Franck'ın sadık öğrencisi Dandy ise bu ilkeyi benimseyip sistemleştirerek onu yapısal ve felsefi bir temele yükseltmiştir. İkisi arasında ortaya çıkan şey pedagojinin ötesindedir. Bu sanatsal bir vizyonun aktarımı, yaşayan bir sürekliliktir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki bu diyalogda nesiller boyunca şekillenen ortak bir dile tanıklık ediyoruz. Her bir tema tıpkı yaşamın kendisi gibi doğar, büyür, dönüşür ve özünün hafızasını içinde taşıyarak geri döner. Bu albüm işte bu yolculuğun izini sürüyor. Sesin, soy çizgisinin ve kalıcı müzikal düşüncenin bir döngüsü. Bizim için bu kayıt yalnızca bir öğretmen ve öğrenciden ya da iki Fransız sonatından ibaret değil. Bu miras edinmekle ilgili. Sanatsal fikirlerin nesiller boyunca nasıl varlığını sürdürdüğü, geliştiği ve yeniden yüzeye çıktığı ile ilgili. Döngüsel ilke, sanatsal sürekliliğin kendisi için bir metafora dönüşüyor. Gözde Yaşar, İnci Yakar Birol.

Violonsel sanatçısı Gözde Yaşar, solistik kariyerine erken yaşta başladı ve 2003 yılında Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile sahne aldı. Eğitimi sırasında Bilkent Akademik Senfoni Orkestrası ile düzenli olarak konserler verdi. Anadolu Oda Orkestrası ile Türkiye ve Avrupa turnelerine katıldı. 2007 yılında Fulbright bursu kazandıktan sonra eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'taki Sonny Purchase College Müzik Konservatuvarı'nda devam etti. Burada 2008 konçerto yarışmasını kazanarak Purchase Orkestrası eşliğinde Dvorak'ın Si minör cello konçertosunu seslendirdi. Daha sonra Maryland Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürdü. Oberlin Konservatuvarı'ndaki Barok İcra Enstitüsü de dahil olmak üzere çeşitli ustalık sınıflarına ve erken dönem müziği programlarına katıldı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve oda müzisyeni olarak aktif kariyerini sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşu Klasik Keyifler'le çok sayıda premieri imza atan sanatçı, İstanbul Barok ve Nermin Kaygısız Ensemble üyesidir. Gözde Yaşar aynı zamanda Borsan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda da çalmaktadır.

Piyanist İnci Yakar Birol, müzik eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve kompozisyon bölümlerinde başladı. Ardından eğitimini Almanya'daki Hochschule für Musik Saar'da sürdürdü. Eczacıbaşı, Richard Wagner Derneği ve Bruno Meinl Vakfı gibi kurumların burslarıyla Almanya'daki öğrenimini tamamladı. Önce konser piyanisti, ardından da solist diplomalarını aldı. Almanya'da Schwetzingen Mozart Festivali'nde sahne aldı ve SR2 Kultur Radyo için kayıtlar gerçekleştirdi. Lüksemburg Filarmoni, Fransa'da Metz Arsenal ve Almanya'da Saarbrücken'deki orkestralarla solist olarak konserler verdi. Ayrıca Türkiye genelindeki seçkin konser salonlarında düzenli olarak sahne alarak solo ve oda müziği performansları sunmaktadır. Solo albümü Saygına Saygıda yer alan özgün bestesi Sesli Kitap, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sonus Uluslararası Kompozisyon Yarışması'nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Bu başarının ardından Washington DC'deki gala konserinde Saygun'un eserlerinin yanı sıra kendi yapıtlarını seslendirdi. Yurt içinde ve yurt dışında konser çalışmalarını sürdüren, uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapan İnci Yakar Birol, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda profesör olarak ders vermektedir.

Lien Esikle, Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano teknisyeni Francesco Tufano. Editör ve ses mühendisi Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinie. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım, Marco Antonetti. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi, Ağustos 2026.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: Kuğunun Şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasik'te Cuma Rapsodisi, Kuğunun Şarkısı Rapsodi ile devam ediyor.

Ve kadınlar birbirinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağıllarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar

0: Cuma Rapsodisi'nde konu şarkısı böylece sona erdi.
1: Kuğunun şarkısı Rapsodi.

Re, hoş geldiniz. Borusan Klasik'te mikrofonda ben Bahri Fedai. Bir saat boyunca bazen bizi şaşırtan, bazen günlük hayatımızı değiştiren, bazen de müzik dünyasında hiç beklemediğimiz seslerin ortaya çıkmasına neden olan hikayelerin peşine düşeceğiz. 60'lı ve 70'li yılların unutulmaz şarkıları da bu yolculukta bizlere eşlik edecek. Hazırsanız Sesler Fler'in yeni bölümüne başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

Güzel müzikler eşliğinde Sesler devam ediyor. Programda konuştuğumuz konuların hikayelerini daha yakından takip etmek isterseniz bizi sosyal medyada Sesler icatlar hesabından bulabilirsiniz. Burada icatların yeni bölüm duyurularına ve görsellerine yer veriyoruz. Ayrıca karnavaldaki podcast bölümlerinden daha önce anlattığımız hikayelere istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Şimdi müziğimiz devam etsin.

Sesli Harfler'de bugün ilk olarak hepimizin adını bildiği ama aslında neyi ölçtüğünü düşündüğümüzde işin biraz karmaşıklaştığı bir cihazın hikayesine bakacağız. Yalan makinesi. Bir insan konuşurken söylediği sözlerden başka kalbi, nefesi ya da bedeninin verdiği tepkiler bize gerçeği anlatabilir mi, buna bakacağız. İkinci konumuzsa tamamen başka bir dünyadan geliyor. Müzik aletleri arasında kendine özgü sesiyle hemen fark edilen Giro'nun nasıl ortaya çıktığını ve basit görünen bu ritim çalgısının arkasındaki hikayeyi konuşacağız. Ama önce biraz daha müzik, ardından sesli harflerde bu iki farklı hikayenin izini sürmeye birlikte başlayacağız.

Bursa'nın Klasik'te Seslerfler devam ediyor. Bugün ilk icat konumuz biraz gizemli, biraz da merak uyandırıcı. Yalan söylediğimizde gerçekten bedenimiz bizi ele verir mi? Bir insan karşımızda son derece sakin durabilir, sesini değiştirmeyebilir, hatta söylediklerine kendisi bile inanıyormuş gibi davranabilir. Peki ya kalbi, ya nefesi, ya vücudunun farkında olmadan verdiği küçük tepkiler? Acaba insanın ağzından çıkan sözlerle bedeninin verdiği sinyaller birbirinden farklı şeyler söyleyebilir mi? Bugün yalan makinesi olarak bildiğimiz poligrafın hikayesine bakıyoruz. Ama hemen makinenin nasıl çalıştığını ya da kim tarafından yapıldığını anlatmayacağım. Çünkü bu hikayenin başlangıcında ortada henüz bir makine yok. Sadece oldukça eski bir merak var. İnsan doğruyu söylemediğinde bedeninde bunu ele verecek bir değişiklik meydana gelebiliyor mu? Yüzyıllar boyunca insanlar bu sorunun cevabını bulmaya çalıştılar. Bazen oldukça ilkel yöntemlerle, bazen de bilime başvurarak. Ve 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde bu soru artık bambaşka bir yere taşınmaya başladı. Çünkü bazı araştırmacılar insanın yalan söylediği anda yaşadığı heyecanı, korkuyu ya da gerilimi sadece gözlemlemek yerine bunu ölçebileceklerini düşünmeye başladılar. İşte bizi bugün bildiğimiz yalan makinesine götürecek hikaye de burada başlıyor. Ama o makinenin ortaya çıkmasının daha çok zamanı var. Önce bir insanın bedenindeki değişiklikleri ölçerek gerçeğe ulaşabileceğine inananların peşine düşmemiz gerekiyor.

Sesli Harfler'de yalan makinesinin hikayesine devam ediyoruz. Şimdi hikayeyi biraz geri saralım. 20. yüzyılın başlarında insanların yalan söylediğinde bedenlerinde meydana gelen değişiklikler üzerine çalışan isimlerden biri William Moulton Marston'dı. Marston, hukuk ve psikoloji ile ilgileniyor, özellikle de insanların sorgulanırken verdikleri fiziksel tepkilerin ölçülüp ölçülmeyeceğini araştırıyordu. Marston'ın dikkatini çeken şey oldukça basitti. İnsanlar bir soruyla karşılaştıklarında yalnızca düşünerek cevap vermiyor, aynı zamanda fiziksel olarak da tepki veriyorlardı. Kalp atışı değişebiliyor, kan basıncı yükselebiliyor, heyecan veya stres ortaya çıkabiliyordu. Marston özellikle sistolik kan basıncındaki değişimleri kullanarak insanların doğru söyleyip söylemediğine dair bir yöntem geliştirmeye çalıştı. Bu çalışmalar daha sonra poligrafın ortaya çıkacağı yolun önemli taşlarından biri oldu. Fakat burada çok önemli bir ayrıntı var. Henüz ortada bugün filmlerde gördüğümüz insanın koluna ve göğsüne kablolar bağlanan o meşhur cihaz yoktu. Asıl mesele insanın verdiği fiziksel tepkilerin ölçülebilir olduğunun düşünülmesiydi. Ve kısa süre sonra bu fikir Berkeley Polis Departmanı'nda çalışan genç bir fizyolog ve polis memurunun dikkatini çekti. John A. Larson. Larson'ın yaklaşımı biraz daha farklıydı. Tek bir ölçüme bakmak yerine sorgu sırasında insan bedeninde aynı anda meydana gelen birkaç farklı değişikliği kaydetmenin mümkün olup olmadığını düşünüyordu. Nabız, nefes alışverişi ve kan basıncı. Eğer bunların hepsini aynı anda takip edebilir ve değişimleri kağıt üzerine kaydedebilirseniz belki de bir insanın verdiği cevaplarla bedeninin verdiği tepkileri karşılaştırmak mümkün olabilirdi. Ve Larson bu fikri yalnızca düşünmekle kalmadı. 1921 yılında üzerinde çalıştığı oldukça sıra dışı bir cihaz ortaya çıkardı. Şimdi hikayemizin en ilginç yerine geliyoruz. Çünkü karşımızda artık yalnızca bir fikir değil, insan bedenini sorgu sırasında kaydetmeye çalışan gerçek bir makine vardı.

Borusan Klasik'te Seslerfler devam ediyor. Şimdi 1921 yılına gidiyoruz. John A. Larson'ın geliştirdiği cihaz artık hazır. Fakat bugün yalan makinesi dediğimiz şeyin ilk hali filmlerde gördüğümüz küçük ve teknolojik cihazlardan oldukça farklı. Daha çok bir masanın üzerine yerleştirilmiş çeşitli pompalar, göstergeler, bağlantılar ve kağıda kayıt yapan mekanizmalardan oluşan oldukça karmaşık bir düzenek düşünün. Larson'ın cihazının önemli özelliği insan bedenindeki birden fazla fiziksel tepkiyi aynı anda kaydedebilmesiydi. Kişinin koluna bağlanan bir manşet kan basıncını takip ediyor, göğsüne bağlanan bölüm nefes alışverişindeki değişimleri kaydediyordu. Nabız ve diğer fiziksel değişiklikler de sisteme aktarılıyordu. Bütün bunlar sorgu sırasında sürekli olarak kağıt üzerine çizgiler halinde kaydediliyordu. Yani cihazın yaptığı şey aslında çok ilginçti. İnsan konuşurken bedeninde meydana gelen değişiklikleri görünür hale getiriyordu. Larson bu cihazı önce kardiyo-nömo-psikogram olarak adlandırdı. Daha sonra poligraf adı kullanılmaya başlandı. Poligraf kelimesi de kabaca çoklu kayıt anlamına geliyor. Çünkü aynı anda birden fazla fiziksel sinyaller kaydediliyordu. Fakat cihazın kaderini belirleyen isim bilimsel adı değil, basının ona verdiği isim oldu. Lie detector, yani yalan dedektörü ya da bizim kullandığımız ifadeyle yalan makinesi. İşin ilginç tarafı Larson'ın kendisi bu kadar kesin konuşmuyordu. Çünkü makine bir insanın gerçekten yalan söylediğini doğrudan göremiyordu. Yalnızca bedeninin verdiği tepkileri kaydediyor ve bu tepkilerin yorumlanması gerekiyordu. Buna rağmen dönemin basını bu yeni teknolojiye büyük bir heyecanla yaklaştı. Sanki artık sorgu odalarında gerçeği ortaya çıkaracak bilimsel bir makine bulunmuştu. Ama işte tam burada hikayenin en önemli sorusu ortaya çıkıyor. Bir insanın heyecanlandığında kalbi hızlanıyorsa bu onun yalan söylediği anlamına mı gelir? Ya doğruyu söylediği halde korkuyorsa ya da tam tersine yalan söylediği halde sakin kalabiliyorsa? İşte yalan makinesinin hikayesinin en tartışmalı kısmı da burada başlıyor.

Seslerler'de Yalan Makinesi'nin hikayesinin son bölümündeyiz. Şimdi bütün hikayenin başındaki soruya geri dönelim. İnsan yalan söylediğinde bedeni gerçekten onu ele verir mi? Poligrafın çalışma mantığı ilk bakışta oldukça ikna edici görünüyordu. Bir soru soruluyor, insan cevap veriyor ve aynı anda kalp atışı, kan basıncı, nefes alışverişi ve bazı modellerde deri iletkenliği gibi fiziksel tepkiler kaydediliyor. Sonra bu kayıtlardaki değişiklikler incelenerek kişinin cevapları hakkında bir değerlendirme yapılıyor. Fakat burada önemli bir problem var. Ölçülen şey aslında yalan değil, insanın fizyolojik tepkileri. Çünkü insan yalnızca yalan söylerken heyecanlanmaz. Bir polis memurunun karşısında oturmak, ciddi bir suçla ilgili soru sorulması, sınav korkusu, utanmak, endişelenmek ya da sadece cihazın sizi izlediğini düşünmek bile kalp atışınızı ve nefesinizi değiştirebilir. Aynı şekilde bazı insanlar sorgu sırasında çok daha sakin kalabilirler. Dolayısıyla makinenin gördüğü fiziksel değişikliğin neden meydana geldiğini yalnızca o çizgilere bakarak kesin biçimde söylemek kolay değil. Aslında John Larson'ın kendisi de zaman içinde bu konuda ciddi kuşkular yaşamaya başladı. Cihazın hata oranları ve nasıl kullanılabileceği konusunda endişelendi. Buna rağmen poligraf kullanılmaya devam etti ve yıllar içinde farklı araştırmacılar tarafından geliştirildi. 1931'de Leonard Keeler'ın geliştirdiği versiyonda bu teknolojinin yaygınlaşmasında önemli rol oynadı. Poligraf, zaman içinde polis soruşturmalarında, güvenlik soruşturmalarında ve farklı kurumlarda kullanılmaya devam etti. Ancak bilim dünyasında cihazın gerçekten yalanı tespit ettiği konusunda tartışmalar hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmadı. Ve böylece bugün yalan makinesi dediğimiz cihazın aslında ne yaptığı konusunda oldukça ilginç bir noktaya geliyoruz. Makine insanın zihnine girip bu kişi yalan söylüyor demiyor. Bedenin verdiği tepkileri kaydediyor ve bu tepkiler üzerinden bilimlerde kullanılmaya devam etti. Ancak bilim dünyasında cihazın gerçekten yalanı tespit ettiği konusunda tartışmalar hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmadı. Ve böylece bugün yalan makinesi dediğimiz cihazın aslında ne yaptığı konusunda oldukça ilginç bir noktaya geliyoruz. Makine insanın zihnine girip bu kişi yalan söylüyor demiyor.

0: insanının ortaya attığı fikir bugün hala karşımıza yalan makinesi adıyla çıkıyor. İşte yalan makinesinin yaklaşık 100 yıllık hikayesi aslında bize yalnızca teknolojinin değil, insan davranışının da ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Şimdi bir fado arası verelim, ardından diğer icat konumuz müzik aleti giroyla yeniden burada olacağım.
1: Bir nefes.

ilginç. Çünkü Giro'nun geleneksel hali bildiğimiz anlamda metalden ya da tahtadan yapılmış bir enstrüman değil. Kurutulmuş ve içi oyulmuş bir su kabağından hazırlanıyor. Üzerindeki çentikli yüzey ise bu enstrümanın bütün karakterini belirliyor. Şimdi bu ilginç çalgının sesini bir duyalım.

Bursa Klasik'te Sesler devam ediyor. Şimdi ikinci konumuza, müzik dünyasının en karakteristik ritim seslerinden birine geçiyoruz. Giro. Latin Amerika müziğini biraz olsun dinlediyseniz bu sesi mutlaka duymuşsunuzdur. Özellikle Porto Rico ve Küba müzikleriyle özdeşleşen salsa ve farklı Latin ritimlerinde kendine önemli bir yer bulan bu küçük vurmalı çalgının görünüşü de çıkardığı ses kadar

Duyduğumuz bu ritmik ve kendine özgü ses aslında oldukça basit bir hareketle ortaya çıkıyor. Giro'nun üzerindeki çentikli yüzey küçük bir çubuk ya da kazıyıcıyla ileri geri sürtülüyor ve ortaya bu karakteristik ritim çıkıyor. Ama bu basit görünen hareketin arkasında Latin Amerika'nın müzik kültürüyle yüzyıllar boyunca gelişen bir kullanım biçimi var.

Sesli Harfler'de Giro'nun hikayesine devam ediyoruz. Giro, bir kişinin oturup belirli bir tarihte tasarladığı bir enstrümandan çok, Latin Amerika ve Karayipler'de zaman içinde gelişen geleneksel bir çalgı. Kökenleri Kolomb öncesi Amerika'daki benzer kazımalı vurmalı çalgılara kadar götürülüyor. Ve özellikle Porto Rico ile Küba'nın müzik kültüründe kendine güçlü bir yer edindi. Geleneksel Giro'nun yapımında kullanılan su kabağı da bu hikayenin önemli bir parçası. Kabak kurutuluyor, içi boşaltılıyor ve dış yüzeyine düzenli çentikler açılıyor. Müzisyen ise bir elinde enstrümanı tutarken diğer elindeki çubukla bu çentiklerin üzerinden geçiyor. Böylece tek vuruştan ziyade ritmin akışını belirleyen sürtünmeli bir ses elde ediliyor. Zaman içinde Giro, özellikle Küba ve Porto Rico'nun halk ve dans müziklerinde önemli bir ritim unsuru haline geliyor. Ardından Latin müziğinin farklı türlerine ve dünyanın başka bölgelerine yayıldıkça bu küçük çalgının o kendine özgü sesi de daha fazla insan tarafından tanınmaya başladı.

Sesli Harfler'de Giro'nun hikayesinin son bölümündeyiz. Bugün bu enstrümanı duyduğumuzda aklımıza doğrudan Latin müziği gelebiliyor. Özellikle salsa ve Küba müziğinde ritmin içerisinde çok belirgin bir görevi var. Ama Giro'nun hikayesini ilginç yapan şey biraz da şu. Son derece basit malzemelerle yapılabilen bir enstrümanın zaman içinde koca bir müzik kültürünün karakteristik seslerinden birine dönüşmesi. Küba'daki cha-cha gibi ritimlerde Giro'nun sesi çok daha belirgin şekilde karşımıza çıkıyor. Latin müziğinin dünyaya yayılmasıyla birlikte maracas gibi diğer geleneksel vurmalı çalgılarla beraber Giro'da farklı müzik topluluklarında kullanılmaya başlıyor. Hatta zaman içinde bazı perküsyon düzenlemelerinde ve bateri setlerinin yanında da kendine yer buldu. Bugün farklı malzemelerden üretilen modern Giro örnekleri de var. Ancak geleneksel su kabağından yapılan hali bu enstrümanın geçmişiyle olan bağını hala koruyor. Belki de Giro'nun en güzel tarafı çok karmaşık bir mekanizmaya, onlarca parçaya ya da elektronik bir sisteme ihtiyaç duymadan basit bir yüzey ve küçük bir çubukla müziğin içine karakteristik bir ses katabiliyor olması. Yani bazen bir enstrümanın müzik tarihindeki yerini belirleyen şey ne kadar karmaşık olduğu değil, çıkardığı sesin ne kadar akılda kalıcı olduğu.

Ve böylece ikinci konumuz Giro'nun hikayesinin de sonuna geldik. Bir tarafta insanın bedenindeki değişikliklerden gerçeği anlamaya çalışan yalan makinesi, diğer tarafta kurutulmuş bir su kabağından doğup Latin müziğinin vazgeçilmez ritimlerinden birine dönüşen Giro. Bugün iki bambaşka icadın ve iki bambaşka hikayenin peşinden gittik ve böylece sesli harflerin de sonuna geldik. Sesli harfleri Instagram'da Sesli Harfler İcatlar sayfasından takip etmeyi unutmayın. Ben Bahri Fedai, herkese güzel ve sağlıklı bir gün diliyorum. Bir sonraki Sesli Harfler'de buluşmak üzere, hoşça kalın.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

Caz fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Sevgili caz severler, modern cazın farklı kulvarlarında yaptığımız haftalık seçkilerimizde birbirinden değişik parçaları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. 8 parçayla yeniden karşınızdayız. Programımızda yer alacak ilk müzisyenler İsveç'ten ve son derece sıcak bir nefesliler kadrosuyla hoparlörlerinizi sarsacaklar. Biliyorsunuz, funk ve soul tarzında çalan müzisyenlerin coşkulu çalışlarını takip etmemek imkansız. Büyülü bir akış hemen bu sallayıcı dokuya çekiverir dinleyeni. Birazdan dinleyeceğiniz tromboncu Nils Lundgren, House Party ile bu işi kesinlikle başarmış ve yanına bu işin ustası basçılardan Wilton Felder'ı ve gitarcı Ray Parker Jr. alarak başarmış. 70'lerin soul-funk duygusunu taşıdığı müziğini 2007'de kayıtlar yaptığı albümde License to Funk'ta yayınlamış. Funk Unit topluluğu ile bu albüme 12 parça yapan tromboncu Nils Lundgren'e 2 parça ile yer vereceğiz. House Party ile başlıyoruz. Radyolarınızın sesini açın. Caz fotoğraflarına Nils Lundgren Funk Unit geliyor.

House Party, Nils Landgren Funk Unit'ten dinledik. Sevgili caz severler, isterseniz hazır başlamışken bu kıpır kıpır müzik yapan Funk Unit ve İsveçli tromboncu Landgren'e License to Funk albümünden bir parçayla daha yer verelim. Dinlemeye başladığınız şimdiki parçası yine trombon sololarıyla ve vokallerini de Landgren'in kendisinin yaptığı At Home isimli çalışma. Caz fotoğraflarına Nils Landgren'den bir parçayla daha devam ediyoruz.

Caz fotoğraflarında ilk bölümümüz geride kaldı ve Nils Lundgren'den dinlediğimiz iki parça ile License to Funk albümünü geride bırakıyoruz.

Modern cazın çalışkan müzisyenlerinden biri olan saksafoncu Joshua Redman'dan ilginç bir çalışma dinleyeceğiz. İsmi tenor saksafoncular arasında en üst sıralarda anılan büyük ustalardan Dwayne Redman'ın oğlu olan Joshua Redman, 90'lı yılların başından bu yana bir düzine kadar albüm yaptıktan sonra Compass isimli çalışmasında da albümde her zamanki tenor saksafonu dışında soprano saksafonu da kullanıyor. Kendisiyle uzun süredir birlikte yol alan eşlikçi müzisyen arkadaşları Larry Grenider ve davulcu Gregory Hutchinson 13 parçalık albümde onunla birlikte çalmışlar. Ünlü müzik dergisi Billboard tarafından yılın albümü kategorisinde ödüllendirilmiş. Ardından Grammy dalında da aynı ödülü alarak büyük bir başarı elde etmiş. Evet, bu ödüllü albümden şimdi Moonlight isimli çalışmayı dinleyeceğiz. Önümüzdeki dakikalarda bu birlikteliğinden, ürünlerinden olan çalışmaları ile radyolarınıza gelecekler.

Moonlight isimli 2009 yılı Grammy ödüllü parçasında Joshua Redman'ı dinledikten sonra bu usta tenor saksafoncuyu caz fotoğraflarında ağırlamayı sürdürüyoruz sevgili caz severler. Bu kez sizin için yine bir başka ödüllü albümü olan Back East isimli 2007 çalışmasından Zarafa adındaki parçasını da radyolarınıza getiriyoruz. Albümde her zamanki eşlikçilerin yanında Joe Lovano gibi bir başka büyük tenor saksafoncu da bu çalışmanın konuğu olarak Redman'la birlikte çalmış. Ancak albümün en önemli özelliği Redman'ın babası Dwayne Redman ile ölümünden önce son kez birlikte çalıştıkları albüm olmuş olması. Tabii albümde çalanların birbirinden değerli üyelerini de bu arada saymalıyız. Eric Harland ve Brian Blade albümün davulcu ağır topları. Redman'ın sürekli eşlikçisi basçı Larry Grenheider yanında ünlü Christian McBride da albümde yer alan diğer basçı. Evet, şimdi dinliyoruz. Joshua Redman bir kez daha radyolarınızda parçası

Sevgili caz fotoğrafları dinleyicileri, günümüz cazının usta tenor saksafoncularından biri sayılan ve her yıl yılın en iyi caz albümlerinde adı geçen Joshua Redman, Brad Meldo ortak çalışmaları önceki yıllara kadar dayanıyor. Örneğin birazdan dinleyeceğiniz Mood Swing albümü bunun kayıtlaştırılmış bir örneği olarak radyolarınıza gelecek. Albümdeki 11 parçaya bestesiyle de imzasını atan Redman'a eşlik eden Brad Meldo, dörtlü topluluğun tek en parlak üyesi değil. 1994 yılındaki bu albümün iki büyük yıldızı daha var. Basçı Christian McBride ve davulun son yıllardaki en büyük isimlerinden Brian Blade, albümü son derece değerli kılan diğer müzisyenler. Aynı yıl iki ödül birden alan Mood Swing'i bu tarzı sevenlere hararetle tavsiye ediyorum. Dinlemeye başladığınız Chill isimli parçayla birlikte Past in the Present'ı da bu parçanın ardından sizlere sunacağız. Ancak bizden ayrılmayın. Programın son bölümünde sürpriz bir büyük ustaya daha yer vereceğiz. Ama önce Joshua Redman, Brian Blade, Brad Meldo ve Christian McBride caz fotoğraflarında.

Caz fotoğraflarının bu haftaki portresi olan Joshua Redman parçalarından sonra John McLaughlin için kısa bilgiler vermek, ondan söz etmek için seçici olmanın en zor yollarından biridir. Yalnızca elektrik gitarcı olarak değil, günümüz cazının en etkileyici ve yönlendirici müzisyenlerinden de olan John McLaughlin için biliyorsunuz programlar dolusu zaman ayırmak gerekiyor. İki parçaya yer vermek istiyoruz. Special Beings isimli parça ve kalan zamanımızda da Lost and Found radyolarınızda yer alacak. John McLaughlin ile uzun konserler boyunca birlikte sahneye çıkan 4. boyutun diğer üyeleri ise Gary Husband klavyelerde, Mark Mondesir ise davullarda yer alıyor.

Sevgili caz severler, zamanımız dolmak üzere. Size bir caz fotoğrafları programından daha veda ediyoruz. Gelecek haftalarda yeni bölümlerimizde buluşmak üzere. Programı hazırlayan ben Levent Öget. Sevgilerimizi gönderiyoruz.

Merhaba. Klasik tatlara hoş geldiniz. Ben Nurduran Duman. Klasik tatlarımdan kimini bir seçkiyle sunmak üzerine düşündüğümde, her zaman nasıl yapıyorsam yine öyle, o bütüncülü gözeten alışkanlığımla, sanatın farklı dilleri arasındaki sınırların geçiştiği bir akış hayal ettim. Bu programda üzerimde derin etkisi olan ressamları, onların tuvalleriyle diyaloğa giren kendi şiirlerim, tiyatro oyunlarımdan bir metinle yan yana getiriyorum. Resim sanatının şair ve oyun yazarı olarak benimsediğim yaratım algımda, poetikamda açtığı bu özel çağrışım alanını aynı duyuşla dinlediğim müzik yapıtlarıyla genişletiyorum. Fırçanın bıraktığı izden dizelere, sözün ese geçtiği yerden notalara uzanan bu yolculukta, bu üç sanat disiplini birbirine dokunurken benim alımlayış evrenimde nasıl yankılanıyor? Birlikte dinleyelim. Ressamlara geçmeden önce Arnold Schönberg'in Renkler adlı yapıtını sunmak isterim. Schönberg burada aynı müzikal düşünceyi farklı çalgıların tınılarına dağıtarak ses rengini de ezgi gibi değişen ve gelişen bir müzikal anlatıma dönüştürmeyi amaçlıyor.

Yolculuğumuz Vincent van Gogh ve onun Yıldızlı Gece tablosuyla başlıyor. Kimi küresel algı, Yıldızlı Gece'deki helezonik devinimi, kara bir alev gibi göğe uzanan serve ağacını ressamın ruhsal çalkantılarına, zihinsel karmaşasına yorar. Gökyüzü bir kaos olarak etiketlenir. Kimi algıya göre ise ressamın fırçasındaki başka bir şeydir. Bana göre de bu fırçadaki her şeyi birleyen titreşimin darbeleridir. Van Gogh, doğada, özellikle yıldızlı gecelerde korkutucu bir boşluk değil, insanı sarıp sarmalayan, ürkütücü belki ama coşkusunun kaldırılması güç bir hayret bulur. Bu hayretin dizelerimdeki yankısını Bakı şiirinde görebiliriz. Program boyunca okuyacağım tüm şiirler gibi Bakı'da Tekin Yayın Evi'nden çıkan şiir Sana Verilecek Kötü Haberim Yok kitabımda yer almakta. Çırpınan çarpan lav nicedir yürüyor alnının çatısına. Gözlerinde süzülen uzay gemileri, Mars yapımı uydular. Nicedir bekliyor geçmesini haresinden göbek deliğinin ve kalbin, çelik, pamuk, naftalin, kara maddesinden. Ne nicedir, nicedir ne boy atıyor, en veriyor köklerine. Hem gökler gözlüyor aşmasını. Göğsün kafesi çetin, ağır metin iman tahtası. Hangi çatlak iz verecek, nereden girecek o ışık? Bu alev dağınıklığı nasıl toplanacak bulup da o tümsek yutağı? Nasıl seçilecek asıl Adem elması? Sana sevmek gerek, sana sevmek, sevmek, sevi sana. İster savrul omuz başlarında harman başın bin nebula, ister durul iterek gezgin eriyik gövdenin yamaçları. Sana sevmek gerek, sana sevmek, sevmek, sevi sana. Şiirdeki kara madde ve nebulalara savrulan o devinim, müzikte doğrudan bu tabloya adanmış bir yapıtta kendi uzamını bulur. André Dutilleux 1977 tarihli bestesinde tanılar, uzam, hareket ya da yıldızlı gecede kemanları ve viyolaları partisyondan bütünüyle çıkarıp viyolenselleri şefin çevresinde yarım daire biçiminde konumlandırarak tablodaki sarmal dönüşü sahne geometrisine taşır. Tahta ve bakır üflemelilere eşlik eden vurmalı çalgılar ile Celesta, yıldızların parıltısını yansılarken kontrbaslar gecenin yükünü sırtlanır. Keman ve viyolaların yokluğuyla sahnede açılan akustik boşluk, tablodaki sonsuz uzamı ve şiirdeki kara maddeyi aynı sessel frekansta buluşturuyor olabilir mi? Dinleyelim.

Gök yerleşmiş göle. Gök yerleşmiş göle. Bulutlar, uçan halı. Adımladık, adımlıyoruz ayı yürüyüşünü. Üstünden geçiyoruz dansının, suyla zamanın. Uçuşarak hidrojen etekleri süzülüyor yanımızdan, başımızdan. Tan, saçıp saçılarak tarçından maviye, elmastan arıdan. Tarlalar, bahçeler beziyoruz yerin ipeğini. Öğreniyoruz biz de ekip biçmeyi, ışığı. Şiirin daha ilk dizelerinden göğün göle yerleştiği, ışığın suyla zamanla dans ettiği bu dünyanın hangi ressamın fırçasından dem vurduğunu sezmek güç olmasa gerek. Monet'in özellikle Nilüferlerinde Van Gogh'taki her şeyi devinimiyle sarmalayan gök artık yukarıda değildir. Yerin yüzüne, suya inmiştir. Su, göğü, ışığı, zamanı birleyen derin bir ayna olmuştur. Ressam aynı Nilüferler göletine fırçasıyla kezlerce bakar. Değişen çiçeğe, zamana, en önemlisi de ışığa. Şimdi çalacak olduğum Sudaki Yansımalar yapıtını Claude Debussy doğrudan Claude Monet tablolarından yola çıkarak bestelememiştir. İki adaş sanatçının birbirinden bağımsız yürüttüğü ışık ve yansıma araştırması bana hep ilgi çekici gelir. Monet, nesnelerin kesin çizgisini renklerle dağıtırken Debussy de klasik armoninin katı kurallarını sesin rengiyle eritir. Besteci, belirli bir melodi çizgisini takip etmek yerine piyanonun pedallarını ustaca kullanarak notaları birbirine karıştırır. Sesler suya düşen damla halkaları gibi iç içe geçer. Su yüzeyindeki o saydam dalgalanma, Debussy bestesi sudaki yansımalar ile müziğin kendi akışına dönüşür. Dinleyelim.

Suyun yüzeyindeki hareketten, toprağın derinliğinden kök alan başka bir harekete geçiyoruz. Monet nasıl aynı Nilüfer göletine kezlerce baktıysa, Alexander Holland da aynı ağaçlara kezlerce bakar. Yazlarını geçirdiği atölyesinin çevresindeki ağaçlara her yıl yeniden döner. Holland için ağaç, görünenle görünmeyenin sınırında duran, yaşamın enerjisini içinde taşıyan titreşimli bir varlıktır. Ve her karşılaşmada ona başka bir yaşam hareketini, gizli bir nabzı gösterir. Benim Holland'ın bu sessiz eşliğine dahil oluşum, 2018'de uzaklardan gelen bir davetle başladı. Fransa'daki Paul Valéry Müzesi, kalıcı koleksiyonundaki yapıtları şiir sanatının gözüyle yeniden izlemeye açan dev bir kitap hazırlıyordu. Bir matbu sergi niteliği taşıyan Resim ve Şiir adlı bu proje, 17. yüzyıldan bugüne uzanan yapıtları şiirle buluşturuyordu. Benim Holland'ın bu sessiz eşliğine dahil oluşum, 2018'de uzaklardan gelen bir davetle başladı. Fransa'daki Paul Valéry Müzesi, kalıcı koleksiyonundaki yapıtları şiir sanatının gözüyle yeniden izlemeye açan dev bir kitap hazırlıyordu. Bir matbu sergi niteliği taşıyan Resim ve Şiir adlı bu

da resimlerin karşısında çok sesli bir koro kuracaktı. Bana ulaşan mektupta müzenin koleksiyonundan seçilmiş üç farklı ressama ait üç yapıtın görseli yer alıyordu. Bu resimlerden biriyle bağ kurarak yeni bir şiir kaleme alıp alamayacağım soruluyordu. Görseller arasında Hola'nın ağacını görünce hem şaşırdım hem de heves duydum. Uzun süredir üzerine kafa yorduğum Ağaç Bilir adlı şiir dosyamın şiirlerini yazmaya başladığım bir sıraydı. Ağaca dışarıdan bakmak yerine gövdesine yerleşmek fikri çevresinde kurduğum şiirlerden bir dizi oluşmaktaydı. Şimdi okuyacağım Edim şiiri Holan ile bu yaratım sürecinin kesişmesinden ortaya çıktı. Şimdi o kitapta ağacıyla bakışmakta. Şiiri okuduktan hemen sonra Toru Takemitsu'nun orkestrayı bir orman gibi kurguladığı yapıtı ağaç çizgisini çalacağım. Bu parçada bir ses başka bir sesi çağırıyor, bir hareket diğerine ulanıyor. Duyduğumuz esler müziğin kesildiği yer değil, doğanın her an dolup dolup taşan ama eksilmeyen kendi boşlukları. Şimdi önce ressamın dışarıdan bakan gözünün şiirle ağacın gövdesine yerleşmesini, sonra da notalarla göğe doğru yükselmesini dinleyelim. Edim. Alexander Holland'ın fırçasındaki bitimsiz devinimler için. Ağacın gövdesine yerleştin mi bilirsin rüzgarı, sevincini görünür olmanın, örüp bağlarken ucunu kelebek düğümlerle dalların. Çekiliyor parçacıktan dalgaya ışık yaygısı, toprak içine dalan, seyreden hava yuvarında, olmuşlar, olacaklar, zamandaki tüm anlar. Yerleş iyice inişine sudan geçenlerin, geçişenlerin yükselişine suyla. Yerleş iyice inişine sudan geçenlerin, geçişsin yükseliş seninle suya. Yerleş iyice bil inişini sudan geçenlerin, geçişenlerin yükselişini suyla.

0: Borusan Klasik.
1: Joan Miró tuvalin karşısına geçtiğinde yalnızca resim yapmıyordu. Şekilleri, çizgileri, renkleri birer sözcük gibi kullanarak kendine ait yeni bir dil kuruyordu. Onun dünyasında yıldızlar, aylar, kuşlar, gözler bu görsel alfabenin en temel harfleriydi. Miró kendi gökyüzünü sınırları olmayan çocuksu bir neşeyle, bir o kadar da derin bir felsefeyle inşa ediyordu. Bizim göğümüz var şiiri de doğrudan onun bu eşsiz diline, şekilden boyadan sözcüklerine bir sesleniş olarak doğdu. Bizim göğümüz var. Miró'nun şekilden boyadan sözcüklerine. Düşün içinden öte bir düşe. Açılır kapanır bir yıldız kapı. Derinden biçilmiş, teyillenmiş hafifçe. Görünmez iğneyle göğün eteğine. Bizim bir göğümüz var. Gözden gemilerimiz, kirpikten kanatlarımız, bir bakışmamızla bizim bir uçuşumuz. Gülmenin biçimlerini çalışıyoruz. Hayatın başka meydan okumalarını. Şimdi bu şiirden düşten, müzikten düşe geçelim. Az önce Holland için dinlediğimiz Tori Takamitsu'ya geri dönelim. Besteci bu kez dinleyeceğimiz yapıtını doğrudan John Miró'ya adıyor. Gökkuşağına, Palma'ya doğru. Yapıtın adındaki Palma, Miró'nun uzun yıllar yaşadığı, çalıştığı kent. Bu parçada Miró'nun resmindeki o serbest dolaşımı başka biçimde duyabiliriz. Sesler tek bir çizgide ilerlemek yerine renk değiştiriyor gibi birbirlerine yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Gökyüzünde biçim biçim açılan bir görüntü gibi sürekli değişiyor, dönüşüyor.

Yalan. Ouroboros'um ben. Kuyruk yiyenim. Kendi kendimi hem döller hem yok ederim. Bir su başında gılgamış yorgun düşmüş uyurken onun yerine ölümsüzlük otunu yiyenim. Hep birilerinin yerine bir işler edenim. Çin'de salyası döl yerine geçen dragonum. Kadınlara anne ederim. Brezilya'daki kısır tupi guarani kadınlara anne olsun diye kalçalarını döverim. Afrika'da çok velerin zifah yatağının altına konan tahta heykel benim heykelim. Önce Tanrı dersiniz, yaşamın, ölümsüzlüğün simgesi. Sonra ölüm dersiniz, cennetten kovulmanıza sebep olanız ya biz. Bir karar verseniz, insan değişir, düşüncesi en oynak, en güvenilmez şeydir. Bir an iyi olan düşünce anında kötüleşiverir. Düşünce benden daha kıvrak bir şeydir. Ben yeşil yılan, bir adımda şahmaran, sevgisinden korkup sevilene kızan aşıktan gayrısının öfkesine saygı duymam. Nedir bana olan bu öfkeniz? Dante'nin İlahi Komedyası'nda ben boğmuyor muyum hırsızı? Büyük İskender'e yol göstermedim mi? Apollo'nun oğlu Lamos'u ben büyütmedim mi? Bu öfke niye? Evliya Çelebi şahidimdir. Nuh'un gemisindeki deliği ben tıkamadım mı kuyruğumla? Kimse düşünmez. Hani bizim sevgiden payımız? Hiç incinmez. Bize dokunulmaya ihtiyaç duymaz mıyız? Ya sabrım ve sükunetim? Nerelerde yaşıyorum hiç sordunuz mu? Hangi karanlık ve soğuk dehlizlerde hayata yollar açıyorum? Kötülük ve hastalıklar yutuyorum. Hemen her kültürün tıp sembolü olmam boşuna mı? Bunun da mı anlamı yok yıllardır süre gelen bu işaretin? En iyisi gelin laf etmeyin dilimin çatalına. İçinizdeki dedikoducuyu, çatal dilli arabozucuyu benden bilmeyin. Zülfikar'a benzer, bir yanı şiir, bir yanı şifadır benim dilimin. Kuyruğunu ısıran Ouroboros ben. Kısır döngüye, sonsuzluğa, paradokslara bile ilham veren ben değil miyim? Sonum başlangıcımdır. Bir su başında gılgamışın ölümsüzlük otunu yuttumsa yazgımdan. O gün bugündür telli pullu gömleğim hep pırıl pırıl, hep yenidir. Sürünerek ölmemek nasıl bir ölümsüzlükse. Saygı duyulup da sevilmemek. Vay benim üçgen başın, kalın küt kuyruğum. Ah bu başımı vuran ben değil miyim taşa toprağa, gövdemi çöle sıcağa sunmadım mı? Tuza yıldıza sürdüm, kazıdım, kendimin içinden sayısız kere sayısız çıktım. Pul pul döktüm de şu anlamı, değiştiremedim işte gene de yazgımı. 2022'de Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Sonun Başlangıcımdır adlı oyunumdan bir kesiti, Yalan Tiradını paylaştım sizinle. Telli pullu gömleğin altındaki o kadim ve çok atmanlı dünya, Gustav Klimt'in fırçasından da güçlü bir karşılık alıyor çünkü. Klimt yalnızca yalanı değil, bu tirattaki o ebedi döngüyü, yaşamla ölümün birbirinden ayrılmazlığını da resmeder. İnsanlığın ölümsüzlük arzusu, tarih ve mitolojinin derin katmanları, doğumla ölüm arasındaki kesintisiz ilişki, altın varakların altında parlayan bedenler yılanın yenilenen pulu gibi zamanın içinden geçer Klimt'te. Yılanın bilgelik ve ağır çelişkilerle dolu yazgısı Arnold Schönberg'in notalarında da yankısını bulur. Schönberg, aydınlanan gece yapıtını, karanlık bir ormanda yürüyen iki insanın sırrını, suçluluk duygusunu ve arınmasını anlatan Richard Demel'in dizelerinden esinlenerek besteler. Müzik, yılanın dehlizlerde süründüğü gibi sancılı ve tekinsiz adımlarla başlar. Yapıtın içindeki saklı utanç, yılanın binlerce yıldır sırtında taşıdığı haksız yargıyla buluşur. Ancak müzik ilerledikçe zehir şifaya, yük kabulleneşe dönüşür. Yılanın taşa toprağa sürtünüp eski derisini atması, içinden pırıl pırıl yeni bir gövdeyle çıkması gibi Schönberg'in de yaylıları karanlıktan sıyrılıp ışıltılı, saydam bir ortama geçer. Şimdi karanlık ormanda başlayıp parlayan gökyüzüne ulaşacağımız bu yol müziğine kulak verelim.

0: Ben Nurduran Duman.
1: Rengin, sözün ve eskinin bu geçişken yolculuğunu uğurlamak için programımızın sonunda kulak vereceğimiz yapıt Giorgio Ligeti'nin Lontano kompozisyonu. Bu yapıtta sesler birbirine örülerek uzaktan duyulan bir doku gibi beliriyor, sonra yeniden dağılıyor. Program boyunca resimlerin, şiirlerin ve müziklerin bize taşıdığı ne varsa bu ses evreninde dolaşıp dursun artık.

dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Suna Kan'ı doğumunun 90. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yapan Suna Kan, dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil etti. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu Suna Kan, özellikle Türk bestecilerinin yapıtlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir sanat elçisiydi. 1971 yılında ise devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Çok geniş bir repertuara sahip olan Suna Kan, 1961 ve 1967 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunda Erkin ile yurdun her yerinde konserler verdi. Ardından piyanist Gülay Uğurata ile tam 29 yıl boyunca ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürdü. Müzik tarihimizin eşsiz yeteneği Suna Kan, ardında sadece geniş bir ses arşivi değil, bugün onun izinden yürüyen yepyeni bir kemancı nesli bıraktı. Hem müzikalitesiyle hem de asil duruşuyla modern Türkiye'nin en zarif simgelerinden biri olarak hafızalarımızda. Haziran 2023'te 87 yaşında aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in usta ismi Suna Kan'ı unutulmaz kayıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, radyolarınız başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bendeniz Ekrem Ataer, yine bir Kapriço programında ve Borusan Klasik Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Bugün takvimler 25 Eylül'ü gösteriyor. Müzik tarihinin aslında dönüm noktalarından birinde duruyoruz. Bir seneyi devriyenin üzerinde duruyoruz. Bundan 177 yıl önce Viyana'da bir besteci hayata gözlerini yumdu biliyorsunuz. Ve ardından yalnızca eserlerini ve özellikle valslerini bırakmadı. Belki de bugün popüler müzik dediğimiz devasa bir endüstrinin de temellerini attı. Tabii ki birinci Strauss'tan, yani Johann Strauss'tan ya da başka bir deyimle Baba Strauss'tan bahsediyoruz. Çünkü büyük bir aile Strauss ailesi, tıpkı Bach ailesi gibi. Şimdi ancak bugün size yalnızca zaten çok iyi bildiğiniz o eserleri tekrar hadi bir de benden dinleyin diye dinletmeyeceğim. Böyle bir adetim ve ihtiyadım yok. Ama Strauss'u anlatırken, Baba Strauss'u anlatırken dönem neydi? Dönemin siyasal çalkantıları, ekonomik durumu, sosyolojik yapısı, toplum morfolojisi, bunlarla ilgili küçük ve çok böyle sizi sıkmadan bir harman yaparak altta da böyle güzel eserleri tabii ki dinleyeceğiz. Onları takdim edeceğim size. Yani bestecinin yalnızca yaşam öyküsü değil bugün. Çünkü öyle sanatçılar var ki, ne bileyim, onların eserlerini anlamak için yaşadıkları dönemi bilmeniz lazım. Dönemin insanlarını zaten biliyorsunuz ama belki o da bir tekrar olacak. Toplumsal dönüşümleri, işte Baba Strauss tam da böyle bir sürecin ortasında yaşayan bir adam. Şimdi mesela ben bir marş düşünün. Yazılışının üzerinden 2 asır geçmiş olsun ve hala dünyanın en çok satılan eserlerinden biri olmayı sürdürsün. Niye? Çünkü dönemi ile olan ilişkisi çok organik Strauss'un, Johann Strauss'un çok organik. Ve bu da eserlerin nesine yansıyor? Sahiciliğine yansıyor. İşte bugün yeni yıl konserlerinde böyle alkışlarla dinlediğimiz Radetzky Marşı'ndan, aslında onun mirası olan önemli bir simgeden bahsetmek istiyorum. Şimdi Avusturyalı besteci Strauss bir tarafından bestelenen ve ilk kez 31 Ağustos 1848'de Viyana'da icra edilen Custoza Muharebesi'nde, savaşında, 1848'de Sardinya Piemonte Krallığı'na karşı bu muharebeden zaferle ayrılan Feldmarşal Joseph Wenzel Radetzky von Radetz, asıl adı bu, komutasındaki Avusturya kuvvetlerine ithaf edilen bir marş. Yani bir koçaklama, bir yiğitleme aslında. Müzik tarihinde işte bu anlamda yaşadığı toplumla olan ilişkiden müziğini ve sanatını çıkaran bir adam olduğu için Strauss son derece önemli. Yoksa hadi biraz da dans edelim değil. Böyle aksettirildi. Çok böyle romantik dans salonlar şu. Evet, o da var ama arkasında onu tetikleyen tarihsel olaylar çok fazla. Hadi bakalım şimdi bu Radetzky Marşı'nı bir dinleyerek başlayalım. Her yıl başında dediğimiz gibi, değil mi efendim?

Evet, değerli dinleyenlerimiz, bu programımızda eserlerin belki zaten dedim ya biliyorsunuz tamamını sizlerle paylaşmaktan ziyade onlar böyle aşağıda akıp gidecekler. Ben mümkün olduğu kadar o dönemi anlatmaya çalışacağım size. İşte sanayi devrimi var işin içerisinde, kentleşme var, yeni kentleşme var, eğlence kültüründe bir dönüşüm var, müzikte bir aslında bir star sisteminin başladığı dönem de diyebiliriz. Bu Johann Strauss'un olduğu dönemi, bir star sistemi, bir parlayan yıldızlar dönemi. Ve dansın bir anlamda belki toplumsal tarihinde de bir milattır Strauss'un varlığı. Ve tabii ki programın en başında söylediğim popüler müziğin de köklerini anlamak bu dönemden mümkün. Çünkü sanayi devriminin Avrupa'yı değiştirdiği, köyden kentlere göç hızlanıyor, insanlar yeni eğlence biçimleri arıyorlar, tarlasını, tapasını, tarlasını falan bırakıp gelenler. Bir Avrupa aristokratlarının halk şarkıları ise kırsalın müziği, bunların bir buluşması. Bunu biz de yaşadık aslında. Ve vals ise yeni bir orta sınıfın müziği olarak kendini ifade etmeye başlıyor. İşte bugün anladığım kadarıyla pop neyse 1840'ların Viyana'sında da vals o. Aslında iki kültürün, kent ve kır kültürünün buluşması. Şimdi 1830'lardan itibaren kendi orkestrasıyla Avrupa turnelerine çıkıyor Strauss. Londra ve Paris'te de büyük başarılar ve pek çok müzik tarihçisi onun aslında bir öncülük daha var. Nedir o? Turne kavramı, uluslararası turne kavramının öncülerinden biri olarak görüyor. Şimdi eser 19 Ağustos 1843 tarihinde Viyana'da bestecinin ezeli rakibi olan Joseph Lanner'in ölümünden birkaç ay sonra besteleniyor. Hangi eserden bahsediyorum? Efendim, Lorelei Rhine-Kleine Waltz'ten bahsediyorum. Yani Ren nehrinin tonları, renklerinden bahsediyorum. Şimdi bu vals müzik tarihinde çok önemli bir dönüm noktasına tanıklık ediyor. Bir taraftan da genç Johann Strauss, yani oğul, efendim 15 Ekim 1844 tarihinde Domayers Casino'da kendi orkestrasıyla çıktığı ilk halk konserinde, yani ilk çıkışında aslında babasının bu eserini, yani Lorelei Rhine-Kleine Waltz'i çalıyor. İşte oğul Strauss'un babasından habersiz veya babasının isteğine karşı aslında bu prestijli eseri kendi konserinde seslendirmesi biraz baba oğul arasındaki rekabetin ve müzikal bayrak değişiminde bir anlamda sembolü olmuş diyebiliriz. Çok özel bir parça. Aslında pastoral bir parça ama döneme çok net denk düşüyor. 1999 yılında Viyana Filarmoni Orkestrası Zubin Mehta yönetiminde seslendirdi. Şimdi bir bölümünü dinleyelim, sonra devam edelim efendim.

Şimdi hemen bir konuyu da not düşmek istiyorum. Oğul Strauss'tan, yani Johann Strauss 2'den bahsetmişken, baba Strauss oğlunun aslında müzisyen olmasını istemiyor. İşte Mavi Tuna'nın bestecisinden bahsediyorum. Oğul Strauss derken malumunuz. İstemiyor. Bu enteresan bir not olarak bir kenarda kalsın istiyorum. Şimdi yani bir kuşak çatışması mı? Meslek çok zor. Ben zorlanıyorum. Oğlum çekmesin falan gibi mi bilmiyorum ama bu genelde müzisyen aileler içerisinde pek rastlanmayan bir ayrıntıdır diye düşünüyorum. Şimdi karnaval kültürünün de Avusturya'da kendini alabildiğine ifade ettiği bir süreç aslında baba Strauss'un yaşadığı süreç. Şimdi Avusturya'da karnaval kavramı zaten geleneksel, Fasching, işte oradan zaten şey buluyor, etimolojik karşılığını buluyor. Ve orada da Fasching deniyor karnavala. Kökeni aslında çok Hristiyanlık öncesi pagan dönemine dayanıyor. Ardında işte Katolik inancındaki büyük oruç, Lent öncesi eğlence dönemi falan filan. Şimdi Orta Çağ'da ve sonrasında sokaklarda aslında taşkınlıklarla kutlanan karnaval etkinlikleri asayişi sağlamak amacıyla imparatorluk kararnamesiyle kapalı alanlara taşınıyor. Bu ne dönem, hangi dönemde? İşte Orta Avrupa şeyi ile kırsalı ile Orta Avrupa, yani Avusturya daha doğrusu, aristokrasisinin buluşması. Aslında aristokrat kır soylu demek ama o anlamda kullanmıyoruz. Buluşması sürecidir. Sürecinde yapılıyor bu. Yani o karnaval kültüründe, kırdaki karnaval kültüründe kente gelince bir dakika hop durun bakalım diyor ve burada bir şey geliyor, bir düzenleme geliyor karnaval etkinliklerine. Şimdi Viyana'da tabii o dönemki coşkulu eğlence hayatını ve ritmini anlatmak lazım. İşte bunu da yine dedim ya, yani öyle hadi oturayım bir beste yapayım değil. İşte Strauss oturuyor bunu anlatıyor. Bir karnaval hediyesi veriyor halkına. Wiener Karnaval, Viyana Karnavalı. Adından da anlaşılacağı gibi işte o coşkulu 1828 yılı karnaval sezonu, yani Fasching etkinliklerine bir katkı sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanıyor bu eser. En dikkat çekici teknik detayı dördüncü vals temasının içinde gizli. Şimdi baba Strauss kendisinden kısa bir süre önce, yani 1826'da hayatını kaybeden ünlü Alman besteci Karl Maria von Weber'e saygı duruşunda bulunmak istiyor aslında. Yani ona ithaf edilen bir şey, bir ihtiram, bir saygı, bir hürmet gösterisi var o bölümde. Bu yüzden eserin bir bölümüne Weber'in ünlü Oberon operasındaki Okyanus Aryası'nın melodilerini ustaca dahil ediyor, serpiştiriyor aralara biraz. Şimdi bir dinleyelim bakalım, sonra devam edeceğiz efendim.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, radyolarınız başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Ekrem Atayer. Yine bir Capriccio programında sizlerle birlikteyiz ve yine bir cuma akşamı ve biz yine bir kapıyı zorlayacağız. Çok farklı bir kapı. Rap dünyasının kapısını aralamaya çalışacağız. Şimdi rap deyince tabii hepimiz önce böyle bir geriye doğru kendimizi çekiyoruz. Sonra biraz dinlemeye çalışıyoruz. Valla ben ancak en fazla işte size şunu söyleyeyim. Bir 10 dakika dinliyorum. O da ne anlatıyor bu çocuklar? Ne söylüyorlar? Söylediklerinin arkasında nasıl bir dünya var? Merakımdan. Ama dinledikçe samimiyetle söylüyorum. Başka kapılar açılmaya başlıyor. Bu yalnızca müzikle alakalı değil bu açılan kapılar. Şimdi sokaktan küresel endüstriye çıkan bu büyük caddede biraz yürüyeceğiz. Rap müzik 1970'lerin başında New York'ta birçok müzik. Yani aslında ben hep şeyi söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri müziğin mutfağıdır. Dünyada birçok şey, yani Orta Avrupa klasik müziğinden bahsetmiyorum ama dünyada bu güncel müzik olarak dinlediğimiz birçok akım İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri mutfağından çıktığını da kabul etmemiz gerekiyor. Bronx'ta efendim Afro-Amerikan ve Latin kültüründen doğuyor. Ghetto kültüründen diyelim. Varoş değil, ghetto kültürü. Varoş bizde var. Ghetto başka bir şey çünkü. 1970'lerin New York'u, fabrikalar kapanıyor. İşsizlik artıyor. Kent merkezi yoksullaşıyor. Siyah ve Latin gençler kendilerini ifade edecek aslında yeni bir dil arıyorlar. Bir dil var yani, bir hip hop var, şu var, bu var ama daha başka bir şey arıyorlar. İşte rap de tam bu ortamda doğuyor. Afrika'nın o sözlü anlatım geleneği, ne bileyim Jamaika'nın sound sistem kültürü, Amerika'nın işte sokak gerçekliği böyle birleşerek yeni bir müzikal ifade biçimi ortaya çıkıyor. Şimdi bu nedenle rap'in tarihi, müzik tarihinden çok, biraz önce dedim ya, sosyoloji tarihinin aslında bir parçası. Ticari olarak kabul edilen ilk hit parça. Bunu ben bir yere kadar kabul ediyorum ama rap'in ayak sesleri çok daha öncesinde, onu da anlatacağım. Ama ticari olarak kabul edilen ilk parça 1979 tarihli The Sugar Hill Gang. Yani Şeker Tepesi'nin, ne bileyim, gangsterleri de diyebiliriz, çetesi diyebiliriz. Onların bir eseri var, Rapper Delights. Yani rapçilerin keyfi. Delight biliyorsunuz, delight lokum demek. İşte Turkish delight, Türk lokumu. Lokumun manasının da zaten biliyorsunuz keyif olduğunu bir kez daha hatırlatmış oluruz bu eserde. Şimdi grup yıllar sonra İtalya'da Arena Suzuki'de, bu bir programda aynı zamanda biliyorsunuz, 2000 yılında seslendirdi. Şimdi kulak veriyoruz bakalım Rapper's Delight'ı nasıl seslendirmiş.

0: Şimdi efendim programımız boyunca ben size böyle bol bol rap müzik dinletmekten ziyade ara ara girip size rap dünyasının sosyolojik ilişkileri ve dönem gerçeklikleriyle nasıl oturduğu ve bir ihtiyaca binaen nasıl yukarıya doğru gelişen, tırnak içinde tabii gelişen yine.
1: Capriccio. Hazırlayan ve sunan Ekrem Ataer.

Efendim programımız boyunca ben size böyle bol bol rap müzik dinletmekten ziyade ara ara girip size rap dünyasının sosyolojik ilişkileri ve dönem gerçeklikleriyle nasıl oturduğu ve bir ihtiyaca binaen nasıl yukarıya doğru gelişen, tırnak içinde tabii, gelişen, yine tırnak içinde çağdaş dünyada kendini nasıl konumlandırdığı konusunda birkaç not paylaşmak istiyorum. Onun için ara ara gireceğim. Şimdi hip-hop'la hep karıştırılır. Hip-hop bir kültür aslında. Rap ise o kültürün doğrudan doğruya sesi. İşte sözlü anlatım ve kafiye çok önemli. DJing çok önemli. Yani pick-up'ları ve mikserleri bir enstrüman gibi kullanma. İşte breaking çok önemli. İşte break dans buradan malumunuz çıkıyor. Kültürün dans boyutu bu. Graffiti mesela. Evet, rap kültürü ve hip-hop kültürünün içerisindeki başka bir ifade şeklidir. Yine hip-hop kültürüne onun görsel ve sanatsal dışa vurumu diyebiliriz. Şimdi nedir? Rhythm and poetry, yani ritim ve şiir. R.A.P. bunların birleşmesi ile rap müzik akrostişi çıkıyor ortaya. Bu kelimelerin kısaltılması. Müziğin üzerine belirli bir ritim ve sallanan bir kafi, sallanan bir ritim aslında. Yani biraz böyle hem flow hem sallanan kafiyeli sözler söyleniyor üzerine. Bir esneklik var. Sadece bir, tabii rap sadece hip hop müziğinde de kullanılmıyor bu arada. Rock da kullanılıyor. Pop da, hatta caz şarkılarının içerisinde rap bölümleri duyabilirsiniz. Ancak türün kökenleri, işte biraz önce söylemiştim ilk eserden önce, 1940'lardaki ritmik konuşmalara ve 70'lerdeki DJ partilerine dayanıyor. Ama rap'in temeli 1940'lardaki ritmik konuşmalar. Program sonunda o çok güzel bir örnek var, onu sizlerle paylaşacağım. Şimdi bir parça dinleyeceğiz. The Message, rap tarihinin kırılma noktalarından biri. İlk kez bir rap şarkısı eğlenceyi bırakıp kent yoksulluğunu anlatmaya başlıyor bu Mesaj isimli parçada. Çöküşteki mahalleler, uyuşturucu, şiddet, işsizlik, çaresizlik, eğlenceyi bırak bir sokak gazeteciliğine dönüşüyor. Yani haber veriyor rap. Birçok araştırmacı rapi kentlerin sözlü arşivi olarak tanımlar. Şimdi Grandmaster Flash'ten dinliyoruz. The Message 1982'de, ondan sonra devam edelim rap serüvenimize.

0: Şimdi bu eserden sonra bir yol ayrımı var. 1982'den bahsediyorum. 80'ler zaten dünyada bir yol ayrımı, bizde de başta olmak üzere makasa giriyor dünya ve bir şey tercih ediyor. İşte o tercih ettiği şey de Message adlı eserle Grandmaster Flash bir şey söylüyor. Ve söylediği şey artık bu işin bir eğlence kültürü ve müziği olmaktan ziyade kültürel bir direniş ve siyasal bir söylem üzerine oturduğunu bize anlatıyor rap'in. 1980'lerde hip hop bir kültür, rap onun sesi diye tarif etmiştim. Rap artık yalnızca bir müzik değil. Müzik zaten başından beri müzik değil de rap özelinde bu bir kimlik hareketi ve bir denetleme hareketi oluyor. Evet, denetliyor ve bir gösterme, yani obskürantizmin dışında gölgelemenin öteleme değil de gölgeleme, tam öyle diyebiliriz, üstünü örtme diyelim en doğrusu Türkçe karşılığı, bu obskürantif yaklaşımın karşısında üstündeki perdeyi kaldırıp bak gör burada bu oluyor diyen bir hareket haline geliyor. Kimilerle işte Public Enemy, NWA, KRS-One gibi isimler rap'i doğrudan doğruya artık bir siyasal platforma taşıyor. Sol tandaslı bir platform bu aslında. Yani sağ ve sol ne bana sorarsanız, bir madalyonun iki yüzü. Paranın nereye gideceğine karar, farklı açılımlar getiren iki yüzü. Ama hadi kabul edilen mantıkta söyleyelim. Sol tandaslı bir affedersiniz. Bir noktaya taşıyor. Bir platforma taşıyor rap. Peki neye dikkat çekiyor? Irkçılık. En başta bu. Ha, demek ki burada bir şey var. Irkçılık, polis şiddeti. Şimdi biraz önce söyledim, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde müziğin mutfağıdır. Mutfağının olmasının sebebi, müziğin mutfak olmasına gereken birçok etken var çünkü. İşte görmüyor muyuz, izledik yani, yanında değildik belki ama yani polis otobanda çevirdiği adamın koluna bileğine kelepçe takacağını, adamın kolunu kırıyor falan, yani bunları gördük, ya da alnının ortasına tank diye ateş ediyor. Ha, bu yalnızca belirli bir coğrafyada var, yok her yerde var. Bizde bile oldu, yaşadık bunlar. İşte faili meçhuller nedir, budur. Şimdi bunları anlatıyor, temsil sorunlarını anlatıyor. İşte köpekler girer, siyahlar giremez diye anlatıyor. Eşitsizlikleri. Rap'in ana temaları arasına bunlar girmeye başlıyor. Ve rap böylece bir protest müzik geleneğinin yeni temsilcilerinden biri haline geliyor. Şimdi 1989'a gelelim. Public Enemy, Fight to Power dinleyeceğiz. Ondan sonra da devam edeceğiz efendim. Bir de Türkiye'de ne oluyor bakalım. Bir de ona bakalım. Türkçe rap var değil mi? Yalnız şunu eklemek istiyorum. Rap bugünkü hali kesinlikle değil başlangıcı. Başlangıcı kesinlikle öyle değil. Hiç. Şimdi 1989'dayız efendim. Public Enemy, Fight to Power.
1: Playback.

Fight the Power önemli. Önemli çünkü 1989 yılından bahsetmiştik. İşte tam o yıllarda çıkıyor. O yıl çıkıyor daha doğrusu. Ve güce karşı olan savaşı müzikal bir ifadeyle anlatmakla birlikte bir şey açıyor. Bir siyasi bir kapı açıyor aslında. İşte bu anlamda son derece kıymetli Fight the Power. Şimdi Türkiye'de ne oluyor? Türkçe rap ne alemde? 1990'ların başında, hatta 90'lar demeyelim, 80'lerde Almanya'da başlıyor. Şimdi Almanya'ya gidenler de bilir, gitmeyenler de bilir bence. Çünkü Kreuzberg deyince Berlin'de gerçekten bir Türk mahallesi olduğunu herkes duymuştur. Filmlerden, şuradan, buradan falan mutlaka. Hatta Kemal Sunal'ın işte o Çöpçü filmi de tahmin ediyorum orada çekilmişti. Öyle bir yer ki ben birkaç kere konserlerin vasıtasıyla gittim. İşte bakkal, çakkal, mahalle, günaydın, selamun aleyküm, aleyküm selam, camisi var falan böyle. Yani şey, tam bir Türk mahallesi gibi. Almanlarla da iç içe yaşıyorlar ama şey değil, böyle gettovari, kapalı, içeri girersin giremezsin. Bu saçmalıklar yok. Orada böyle birlikte yaşıyorlar ama kütle Türkler hakim. Merak eden Almanlar geliyor, kebap yiyor, bilmem ne yapıyor falan. Şimdi tabii bütün Almanya, daha doğrusu bütün Avrupa'da bu yayıldığı için Kreuzberg o dönem gerçekten son derece önemliydi. Şimdi Türkçe rap müziğin temelleri de orada atılıyor. Demek ki bu sefer Almanya'dası var falan böyle. Yani şey, tam bir Türk mahallesi gibi. Almanlarla da iç içe yaşıyorlar ama şey değil, böyle gettovari, kapalı, içeri girersin giremezsin. Bu saçmalıklar yok. Orada böyle birlikte yaşıyorlar ama kütle Türkler hakim. Merak eden Almanlar geliyor, kebap yiyor, bilmem ne yapıyor falan. Şimdi tabii bütün Almanya, daha doğrusu bütün Avrupa'da bu yayıldığı için Kreuzberg o dönem gerçekten son derece önemliydi. Şimdi Türkçe rap

bir grup. 1986 yılında kuruluyor. Bobby, Bülent İpek ve DJ Kat M. T'den yani Tamer Yiğit tarafından kuruluyor. Bobby, Maxim, Killa Hakan, DJ Derezon, Nelly ve DJ Kat MT hep bu dönemin isimleri ve ne yapıyorlar? Türk arabesk ezgileri ile o rap hip hop ritimlerini birleştiren bir oriental hip hop diye bir şey yaratıyorlar. Kendilerine bir dünya yaratıyorlar. Doğucul rap diyebiliriz. Doğucul hip hop diyebiliriz ve dini argümanlar da taşıyor. Bu enteresan tabii. Batı'da bu tabii çok olan. Yani bir Malcolm X hareketi gibi değil belki ama bu son derece bence dikkate değer. Islamic Force. Şimdi Türkçe rap 1995 yılına geldiğinde Kartel grubu çıkıyor o sefer ortaya. Başka bir yol ayrımı. Kendi adını taşıyan albümüyle çok çok geniş kitlelere ulaşıyor. İlk hip hop ve rap çalışması da 1986 yılıdır. Bu anlamda öncü rol ilk rap kaydını yapan ve bu türü Almanya'dan Türkiye'ye getiren grup yine Islamic Force'tur. Şimdi mesela sözler çok enteresan. Köyden İstanbul'a vardılar. Alman gümrüğünde kontrol altında kaldılar. Sanki satın alındılar. Bunları kullanıp koparız sandılar. Ama aldandılar. Bizimkiler onların hesaplarını bozdular. Köylü dedikleri kafaları kullandılar. Çalışıp koşturdular. Her köşeye bir fırın ya da bir imbis kurdular. Ama bu kadar iyi haberin acısı da var. Kaybediyoruz can. Biz, kan, evler yanıyor. Bazen deliriyor insan. Ben bunları anlatmak için seçiyorum. Ben de hip hop şeklinde sunuyorum Kadıköy'de. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm selam, müziğimizde kal. Şimdi bunu müziği yapmakta bu çocuklar haklı değiller mi? Haklı. Almanya'nın ortasında çatır çatır insanlarımız yandı. Solingen'de biliyorsunuz ve birçok yerde yandı. Solingen davalarına ben bizzat katıldım. Gittim o davaları izledim. Ve arkasından müzik yalnızca müzik değildir. Müzik bir ses çıkarma yöntemidir. Haber verme yöntemidir. İşaret etme yöntemidir. İşte bu anlamda Islamic Force son derece önemli. 86'da. Ardından Kartel geliyor. Kartel'de başka bir anlayış var. O da sözleri zaten anlaşılacaktır. Beraber olup karteli kurmaya, elini vicdanına koyup da söyle. Bu hayat ne kadar sürecek böyle? Kartel deyip de geçme. Bize güven de yanlışı seçme. Kaç kere söyledik biz çocuk sana, bir türlü kulak asmadın lafımıza. Hadi bırak onları, gel yanımıza, gel gel gel, kartele gel. Karteldekiler kan kardeşler. İpucunu yaktık, ateş devam ediyor. Ona, sana, bana, buna kuvvet veriyor. Konuş da, söyle de, susma da sen de, problemin çözümü bizde ve bende. Yabancısın diye seni ezemesinler. Kartel Almanya'nın üç köşesinde. Bak bak bak, kartel vurup geçer ama kime vuracağını iyi düşünüp seçer. İşte kartelde sıkıntısını, derdini böyle anlatıyor. Aslında kartelin anlattıkları, Islamic Force'un anlattıkları, bütün ülkelerin meclislerinde tartışılan şeyler, konuşulan şeyler, gazetelerdeki manşetler, sivil, olabildiği kadar sivil toplum örgütlerinde tartışılan, örgütlenen düşünceler, bunları müzik yoluyla anlatıyorlar. Şimdi kartele bir kulak verelim ve dinleyelim bakalım kartel ne demiş, Almanya'dan sesini nasıl yükseltmiş.

0: olmaz.
1: Evet, dikkatlice dinledim. Daha doğrusu ben defalarca dinledim işim gereği. Siz de dinlediniz. Belki ilk defa dinleyenleriniz var aranızda. Hatta şunu da söyleyenler olur. Ya ne işi var şimdi rap müziğin Cuma akşamı Borusan Klasik Radyo'da diye düşünenleriniz dahi olabilir. Evet doğrudur. Ama bence olması gerekir. Ve işte bu kuşak bence bu anlamda son derece önemli. Bu kuşak ve diğer program yapan arkadaşlarımızın. Çizginin dışına çıkmak zenginleştirir. Ve entelektüel kapı bence orada aslında açılır. Evinize her gün aynı sokaktan gitmek çok sıkıcıdır. Başka sokakları mutlaka görmek, bilmek lazım diye düşünenlerdenim. Yıllar önce bir türkülerin ağırlıkta olduğu bir radyoda program yapıyorum. Arayan dostlarımız program boyunca ismini vermek istemiyorum radyonun. Efendim işte Ekrem Bey, ben sizin radyonuzu sabahtan akşama kadar dinliyorum. Peki. Sabah 9'da açıyorum, akşam ezanında kapatıyorum. Peki. Sabahın köründe şey yapıyor. Peki. En sonunda patladım, dedim ya bir şey olmaz buradan. Aynı şeyi dinleye yani bir şey olmaz. Başka radyolar dinleyin ya. Hep bu radyoyu dinlemeyin. İşte şunu da dinleyin. Buradan bir zenginlik yaratabilirsiniz. Bence yayıncılığın temel argümanı da bu olmalı. Ama şimdi işte reyting, kim dinlenecek en çok, kim tıklanacak falan davası girdiği için bu iş başka bir yere aktı. İşte kartel bunu o zaman, o yıllarda söylemiş aslında. Doğru söylemiş. Efendim, sözleri belki bulun, bir daha dikkatlice dinleyiniz lütfen. O yıllardan bu yılları, yani neoliberal dünyanın yıldızlarını, her anlamdaki yıldızlarını, şöhretlerini, fenomenlerini, menomenlerini, bilmem nelerini, şunlarını, bunlarını o günlerden işaret etmiş. Öyle çok yenir yutulur sözler değil onlar. Sonra ne oldu? Sonra bir şey oldu. İş değişti. İşte o sistem dediğimiz heyula, aramızda hayalet gibi dolaşan ayrımcı heyula, dur bakalım dedi, iş tamam, sevimli bir şey ama ben işte birbirlerine boğdurtmalıyım bunları, başka bir rap modeli çıktı. Maalesef bizde de bunun örnekleri var. Suya sabuna dokunmayan ve saçma sapan garip garip sözler, ebabil kuştur, öbürü bilmem şudur budur falan gibi, gıyapta saygı kusuruna düşmemek için birçoğu da, çünkü konservatuvardan arkadaşım bu şeylerin, figürlerin böyle tamamen rapin oturduğu çizgiden alıp hop başka bir uyuşturan bir çizgiye doğru rap atıldı. Ve oradan daha kötü bir yere bugün geldi. Bu sefer de galiz bir noktaya, galiz ifadelerle dinlenilmez halde bir noktaya geldi. Sonra da sistem o heyula bunu içine aldı. Şimdi işte kriminal bir takım çöküşleri yaşıyor bu alan, bu müzik alanı. Kötü. Çıkış noktası bu değil çünkü. Tabii bir de İslami rap var. Herkes sözünü söyleyecek. Yani bir tarafta haleluya diye yükselirken ses, öbür taraftan da selamun aleyküm diye yükselecek. İşte o anlamda da Islamic Force çok önemli. Günümüzde de çok örnekleri var. Onun için belki ayrı bir program yaparım, bilmiyorum. İslami rap üzerine mesela Ömer Gök var, Resul Aydemir var. Enteresan şeyler söylüyorlar ama bu programa sıkıştırmak istemiyorum. Birkaç program sonra da öyle bir şey yaparız. Orada da bir şey anlatıyorlar. Şimdi 1990'lar dedik. Neoliberal dünyanın yıldızları çıkmaya başlıyor artık. Soğuk savaş sona ermiş, bitmiş. Ve küresel kapitalizm zaferini ilan ediyor. Tek taraflı bir dünya görünüyor. Ve o tek taraflı dünya kendi yeni rakiplerini yaratmak zorunda. Başka türlü ayakta duramaz. Efendim işte tam da bu dönemde dediğim bu rap değişiyor. Sistemi eleştiren sokak müziği sistemin en karlı ürünlerinden biri olmaya başlıyor. En karlı olması için dikkat çekmesi lazım. İşte plak şirketleri rap'in ekonomik gücünü keşfediyor ve önce isyan satarken sonra öfke satıyor. Öfke satarken mahalle hikayeleri satılıyor. Sonra rap endüstrileşiyor ve endüstrileştikten sonra da bu hale geliyor. Şimdi biz o yıllara bir dönelim. Sadece G diyen Dr. Dre var. Nothing but a G Tank 1992. İşte bu dönem, ara dönemi anlatan güzel eserlerden biridir, çalışmalardan biridir. Hadi dinleyelim efendim. Yeah, this is DJ Charmaine Champagne. And this is your Chronic Dive Radio Station. Y'all.

Şimdi tabii burada anlatıyoruz işte rap şurada doğdu, işte burada doğdu, Amerika'da böyleydi, mahalle böyleydi, Kreuzberg böyleydi falan. Şimdi bunu tabii ya gidip görmek lazım ya da duymak lazım kulak yoluyla. İkisi çok önemli. Bu Dr. Dre çalışmasının antresindeki, başlangıcındaki o sesler, o mahalle ve o tıntınılar, tonlamalar çok etkili. O şeye sizi, o atmosfere sokuyor, mahallenin içine sokuyor, hatta evin içine sokuyor. Ve bir şarkı üzerinden, bir müzik çalışması üzerinden insanlara birebir dokunabiliyorsunuz. Şimdi rap böyle bir şey. Uzak değil. Dokunabildiğiniz, duyabildiğiniz, koklayabildiğiniz ve görebildiğiniz, bütün bunların üzerine de dinlediğiniz bir tür, bir müzik türü. Ve küreselleşen rap artık yalnızca tabii Afro-Amerikan bir kültür olmaktan çıkıyor ve ne oluyor? Yoksul semtlerin sokağa çıktığı yer oluyor. Yani tabii bir taraftan da o seslerin endüstrileştiği, bir büyük bir endüstri haline geldi, yer alıyor, yani hal alıyor. Ve dünyanın bir anlamda da ortak dili oluyor. Tüm dünyanın değil, ezilenlerin ortak dili oluyor. Her anlamda ezilenlerin ortak dili oluyor. Ekonomik olarak, ırkî olarak söylerken bile utanıyorum kendimden. Irkî olarak efendim, hele ki şu işte bu sürecin yaşandığı, işte Gazze sürecinin yaşandığı, Myanmar sürecinin yaşandığı, yaşandığı da yaşandığı bir sürü düzlemde bunu söylerken gerçekten sıkılıyorum 21. yüzyılda. Irkî olarak, inanç olarak, dinleri yüzünden, inançları yüzünden, dilleri yüzünden, renkleri yüzünden ezilen insanların sesi oluyor. Ve sonra da tabii meydanı o kadar boş bırakmazlar. Sonra da bu hale getiriyorlar. Fransa'daki göçmenler, Almanya'daki Türk gençleri, Türkiye'deki varoş kültürü, Orta Doğu'daki muhalif gençler. Herkes kendi hikayesini anlatıyor hep aracılığıyla. Ya da çalışıyor. Ve dönüştürüyor. Rap yayılırken dönüşüyor. 2002'ye geliyoruz. 2002'de de Eminem. Ortalık yıkılıyor. Lose Yourself 2002. Dinleyelim bakalım ne diyor.

0: Rap için şunu tabii söyleyemeyiz. Yani işte rap çok iyiydi başında. Sonra birden perişan ettiler. Çöktü, çirkinleşti, dinlenilmez hale geldi. Hayır, böyle bir şey yok. Buna çok uğraşıldı. Bunun peşinden giden bir ana akım var. Bu ana akım işte dijital çağda, algoritmalar çağında, internet çağında işte TikTok'la falan ve bazen YouTube'la, Spotify'la başka bir şeyi açtılar, başka bir damarı açtılar. Ama rap'in gerçekten o eleştiren, karşı duran, savaşa, özellikle savaşa karşı olan şeyi, kültürü ve ana çizgisi korundu. Yani hala korunuyor. Bu sevindirici. Çok eleştirilse de Eminem'de bunun çok şeyini görüyoruz. İzlerini görüyoruz. Onun için biraz önce dinledik. Şimdi tabii milyonlarca izleyiciye ulaşmak çağındayız. Çok kolay ulaşmak. Koyuyorsunuz şeye, internete, pat diye ulaşıyor. Ulaşıyor da ne oluyor? O, yani ulaşmak kolay olduğu kadar görünür olmak hiç olmadığı kadar zor. O kadar herkes ulaştı çünkü. Herkesin içerisinden kendinizi göstermeniz çok çok çok daha zorlaştı. Eskiden öyle değildi. Şimdi burada rap ifrata kaçmak artık, rap'in ifrata kaçması diğer alanlar gibi bir şey oldu, bir zaruret oldu gibi. Müsait de, yani o rahatlık içerisinde large bir yapısı var. Sallanan dedik ya, ve flow bir yapısı var, esnek bir yapısı var. Buradan rap bugünkü haline geldi ama tamamen bunu böyle radikal bir değişiklik olarak göremeyiz. Yani rap bir anlamda herkesin söyleyebileceği, demokratikleşen, herkesin söyleyip internete koyabileceği bir imkanı yakaladı ama büyük teknoloji şirketlerine de bağımlı hale geldi. Şimdi bir taraftan karşı duracaksın, protesto olacaksın falan, öbür taraftan da o büyük teknoloji şirketlerine bağımlı olacaksın. Gel de çık işin içerisinden. 2015'teyiz. Kendrick Lamar, All Right. Bakalım o nasıl bir çözüm bulmuş. Dinliyoruz efendim.
1: Give me

0: Bilişim çağı insanı, bilgi çağı insanı, yapay zeka çağı insanı kendine çıkış yolu arıyor. Özet bu. Rap'in hikayesi aslında son 50 yılın hikayesidir. Sanayi toplumundan işte bilgi toplumuna, yerel mahalleden küresel pazara, kasetten streaming platformlarına, toplumsal hareketlerden ne bileyim algoritmalara, rap bütün bu dönüşümlerin aslında tanığı. Statik değil çünkü. Belki de bu yüzden günümüzü anlamak isteyen biri yalnızca gazetelere değil, televizyona değil, rap şarkılarına bence kulak vermelidir. Çünkü rap çağımızın nabzını tutan en önemli kültürel kayıt araçlarından biri. Ne var? Hip hop kültürü var, ghetto sosyolojisi var, kimlik politikaları var, neoliberalizm var, kültür endüstrisi var. İşte ne bileyim, küreselleşme var, dijital kapitalizm var, algoritma kültürü var, protest müzik var, popüler kültür var, inançlar var, inançlar üzerindeki baskılar var, ırklar var, var, var, var, var, var, var, var yani. Bütün bu var olanların üzerinden şöyle bir geçmek istedik, azıcık ama. Hepsini mümkün değil, hepsini yetiştirelim. Niye? Çünkü güçler çağını yaşadığımızı iddia ediyoruz ama bence güçsüzlükler çağı, zavallılıklar çağını yaşıyoruz. İnsanlık mutlaka çıkacak bu noktadan. Yani savaş yaşıyoruz. 21. yüzyılın teknolojisiyle, algoritmalarıyla övünürken hala ırkları ve inançları doğrultusunda insanlar horlanıyor, katlediliyor, yok sayılıyor. Hemen geçen yüzyılda yaşadık bunu, değil mi? Avrupa'nın ortasında katliam oldu. Katliam oldu. Yine oluyor işte. Hemen güneyimizde başka bir katliam, bir insanlık suçu işleniyor ve seyrediyor dünya bunu. Gazze'den bahsediyorum. Seyrediyor. Herkes mi seyrediyor? Hayır, herkes seyretmiyor. Sanat üzerine düşen görevi yerine getiriyor. İşte biraz burada rap'in katkısı var. Bunu görmezden gelmeyelim diye bu programı yaptık. Görmezden gelmeyelim. Yalnızca hayatın böyle bir çeşni olsun, renk olsun diye de değil. Rap tarihe tanıklık ediyor. Bunu anlatmak için yaptık programımızı bu hafta. Hani programın başında dedim ya size, işte 50 yıllık bir süreç dedik ama ondan daha da öncesi var. Rap'in ilk çıkışı 1980'li yıllar demiştim. Öncesinde Jill Scott var. Gilbert Scott Amerikalı bir caz şairi, şarkıcı, müzisyen, yazar ve şair. Ben hep şeye benzetirim tarzını, tavrını. Çok uzak iklimler gibi görünse de Leonard Cohen'e benzetirim. Tonlamalarını falan. Ve gerçekten de çok sıkı takip ettim. Öncelikle 1970'ler ve 80'lerde o söze dayanan icrası ile yaptığı çalışmalarla çok iyi biliniyor. Bence R&B ve rap'i asıl tetikleyen adam Jill Scott'tır. 70'ten öncesinde de var, çok kısa bir dönem var. I'm New Here burada en önemli çalışmalarından biridir. Şimdi zaten dinlerken onun o böyle çok şey değil, saldırgan değil, çok agresif değil, ajitatif hiç değil. Gayet sakin, bilgece, böyle hafif başı öne eğik ama işini çok iyi yaparak anlattığı bir şeyler var. I'm New Here. Bir dinleyelim bakalım. Ve bu haftayı da böylelikle kapatmış olalım. Haftaya tekrar buluşmak üzere efendim. Hoşçakalınız. Söyleyecek sözünüz varsa lütfen söyleyiniz, yutkunmayınız. Buluşmak üzere.
1: 1, 2, 3, 4. I did not become someone different that I did not want to be, but I'm new here. Show me around.

müzik tarihini, seyrini derinden etkileyen barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden biri olan Pergolesi, 26 yıllık kısacık ömründe hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve İtalyan komik operasının yükselişinde başrolü oynadı. Pergolesi'nin ölüm döşeğindeyken tamamladığı, geleneklere meydan okuyan Stabat Mater, barok dönemin dini eserleri arasında en sık seslendirilen başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. ...1736'da vefatının ardından Avrupa'yı saran Pergolesi efsanesi, hayattayken göremediği o büyük şöhreti sınırların ötesine taşıdı. Öyle ki geride bıraktığı bu zarif melodiler, yıllar sonra Mozart gibi dahilerin müzikal yolculuğuna bile ilham veren parlak bir ışığa dönüştü. Müziğin rotasını ağır ve süslü barok tarzından daha sade ve zarif klasik tarza geçirmeyi başaran Giovanni Battista Pergolesi, çok yönlülüğünü ve melodik dehasını sergileyen yapıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

gibisin kardeşim, midye gibisin kardeşim, midye gibi kapalı, rahat, rahat, rahat.

gibisin kardeşim, koyun gibisin kardeşim. Gocuklu çelep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Gocuklu çelep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin.

0: senin mi? Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Canım kardeşim. Canım kardeşim. Canım kardeşim. Canım kardeşim.
1: Oğlum ve arkadaşı Bünyamin kaç yıllar uçamıyorlardı. Kullanılmayan bahçe kapıları. Sarmaşıklar. Yıkımlar getiriyorlar imparatorluğa. Angıllar. Uğulduyorsunuz kışın ey. Yapraklarını döken